0: Samuel, Krallar, Yeremya, Hazekiel ve 12 peygamber gibi bölümler bulunmakta. Üçüncü bölümse Ketubim, yani yazılar kitabı olup 23. kitap olan İşaya'dan başlar ve 39. kitap olan Malaki ile son bulur. Musa Aleyhisselam'ın vefatından sonra İsrailoğulları uzun zaman esaret altında kalmış, uğranılan felaketler ve karşılaşılan zorluklar sebebiyle Tevrat'ı muhafaza edememişlerdir. Tarihi kayıtlara göre Buhtun Nasır, M.Ö. 587 yılında Kudüs'ü işgal edince Tevrat nüshalarını yakmış ve 100 yıl sonra Azra isimli Kohen, yani din adamı, onu yeniden yazmıştır. Yine Yahudi kaynaklarına göre Roma kralı Artiochus da Filistin'i işgal ettikten sonra Tevrat nüshalarını ikinci defa yaktırmıştır. Dolayısıyla Tevrat'ın muhafazası hususunda kesin bir bilgi söz konusu değildir. Ayrıca Tevrat'ın bölümleri arasında üslup ve ifade birliği de bulunmamakta, onda hem rivayet şekli, isnat, hem de metin açısından birçok problem göze çarpmakta. Tevrat'ın muhtevası incelendiğinde, ilahi kelam niteliği taşımayan unsurlar içerdiğinin anlaşılabileceğini dile getiren bazı Müslüman alimler, onun sadece Kur'an ve sahih hadislerce teyit edilen muhtevasının doğru kabul edilebileceğini söylemekte. Bütün bunlara rağmen söz konusu kitaplarda hakiki Tevrat'tan hiçbir şey yoktur da denilemez. Klasik İslam literatüründe Tevrat'ın İbranice, Yunanca ve Samirice nüshalarından söz edilir. Yahudilerle Protestanlar İbranice, Roma ve Doğu kiliseleri Yunanca, Samiriler de Samirice nüshayı tercih etmişlerdir. Batı'da 15. yüzyıldan itibaren Kitab-ı Mukaddes'in metnine yönelik tenkit faaliyetleri başlamış, neticede Tora'nın dahi muayyen bir zamanda bir tek kişi tarafından değil, farklı dönemlerde çeşitli yazarlarca kaleme alındığı ve bir tür redaksiyona tabi tutulduğu ortaya konulmuştur. Bugün Yahudilerin elinde bulunan ve Tekvin, Huruç, Levililer, Sayılar ve Tesniye bölümlerinden oluşan Tevrat, Kur'an'ın sözüne ettiği kitabın aynı değil, değişikliğe uğramış halidir. Sevgili Diyanet Radyo dostları, Din ve Hayat programında bugün Tevrat'tan bahsettik. Bir sonraki programımızda Tevrat'la ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Kur'an'a göre Tevrat'ın içeriği ve 10 emirden bahsedeceğiz. Sevgili dostlar, o zamana kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Güzel koku ve bilgi birbirine benzer. İnsan bunları gizli tutamaz. Güzel kokuyu kokusu, bilgiyi de dil açığa vurur.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses.

ilk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde, miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Burası dünya ve biz artık çok sıkıldık. Alıp başımızı sana gelmek istiyoruz. Sana gelmek, orada kalmak istiyoruz. Çok unuttuk, hatırlamak istiyoruz. Başımızın okşanmasını, gözyaşımızın silinmesini, kolumuza gerilmesini istiyoruz. Yağmurunu ve meleklerini yeniden istiyoruz. Rüzgarın sesini, ırmağın sesini, dağların dağ, denizlerin deniz, kadınların kadın, çocukların çocuk, erkeklerin erkek, ekmeğin ekmek olduğu bir dünyayı yeniden isterken, seni istiyoruz aslında. Bunu söyleyemiyoruz. Her yer gece, çok gece ve biz meleklerini istiyoruz Rabbim. Çok yenildik, yetmez mi? Bir bankanın önünde, bir koltuğun altında, bir ziyafetin ortasında, bir günahın tenhasında büyütüp durduk siyahı. Gece, gece, gece. Her yağmur tanesini bir melek indirirken yeryüzüne, her yalanı yüz şeytan taşıyor olabilir mi? Bilmiyoruz. Çünkü bilincimiz içerken binlerce yılın karmaşık şurubunu, kameraya bakıp kalabalık şeyler söylemek ve gülümsemekle meşgulüz şu an. Sonra oturup düşüneceğiz bütün bu olanları. Yusuf'u düşüneceğiz, Yakub'u, Musa'yı, İsa'yı düşüneceğiz, Nuh'u ve öbürlerini ve Efendimiz'i.

sazdı. Bir nefes üflemen için yeryüzü bataklığında sazdı. Kestik kendimizi, deldik, yaktık. Sonra sana değil, dünyaya aktık. Dünya ki mescittir, biz onu otel yapmışız. Kalktık ki yenilmişiz, değişmişiz, azmışız. Bir sızı kalmış içimizde, başka şey yok. Bu sızıdan yol bulup kapına dayanmışız. Bir çocuk oyuncağını alamamış. Bir kız sevdiğini saramamış. Bir anne yıllardır kolları açık bekliyor oğlunu. Bir adam paramparça bir çift göz için. Biri ekmek götürememiş evine, birisi aşk. Birimiz dünyayı kurtaracak, birimiz yarını. Birimizin aklı tutuşmuş yanıyor. Birimiz bomboş kalbine bakıp birini anıyor. Birimiz ayrılığın ilk günü gibi her akşam kanıyor. Birimiz kıyametin koptuğuna inanıyor. Birimiz çekip gitmiş yeryüzünden, ellerini hala açık sanıyor. İşte bunlar ellerimiz, açılmış bak, bilirsin ne diye. Ki bilirsin biz bu ellerle neler işledik. Burası dünya, şu biziz, bunlar da ellerimiz. Öyle açık, öyle acemi, öyle boş. Öyle mahcup, öyle dalgın, öyle boş, öyle boş. Senin değil miyiz hepimiz? Senin değil mi her şey? Alırsın kime ne, verirsin kime ne? Ve bu açtığımız eller senin değil mi? Senin değil miyiz hepimiz Rabbim? Bir yıldız, bir ağaç, bir buğday tanesi kadar. Kimsesiziz, kime gidelim? Yaralarımız var, kime? Sıcak bir şey arıyoruz, kime? Merhamet istiyoruz, kime? Bağışlanmak istiyoruz, kime gidelim? Sorumuz ve cevabımız sen değil misin?

kaybetmişiz, dalgınız, kırgınız, küsmüşüz. Bu çocuklar birer birer kaybolurken sisler içinde kime gidelim? Çok yürüdük, yollar kayboldu, yol olduk, sana geldik. Ne getirdin deme bize, senden başka neyimiz varsa o bizim yokumuzdur. Geldik işte, bunlar ellerimiz, bunlar da ellerimizin büyük boşluğu.

beş duygum harap, altı yönüm harap, on parmağımda on acı yarab. Denize dalan bir testi nasıl tahammül etsin suya, fırlattın beni dünyaya, yeniden al kucağına, çağır beni yeniden, bu saman çöpünü kasırgada bırakma. Büyük bir kapının önünde bir karınca vurmuş kapıyı bekliyor. Kapı açılacak yoksa niye var? Rahmet örtecek günahı, geride kalacak gazabın adımları, duyulacak büyük bahçenin o büyük şarkıları. Sunulan şarabı çekinmeden içeceğiz. Görüneceksin, durmadan kendimizden geçeceğiz. Görüneceksin, her şeyimizle sana göçeceğiz. Başımız yerde, açtık elimizi sevgilinle birlikte. Bize bak, çekip çıkalım uçurumlardan. Bize bak, çıkalım dünyanın bütün kulluklarından. Parçan sakal bizi, bir daha ayırma, evinde uyuyalım. Yabancıysak dost ol bize, senden ayrılmayalım. Elimiz açık, başımız ve ruhumuz secdede durmuş bekliyoruz. Sevdiklerin aşkına, sevenlerin aşkına, inşirah, inşirah, inşirah.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını

inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

İhlas, Allah için samimiyet. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur. Allah'a ortak koşanlardan biriyken, yaşadığı bir olaydan sonra Allah'a ihlasla yönelen ve böylece kurtuluşa eren kimselerden biridir İkrime bin Ebu Cehil. Hazreti Peygamber Mekke'yi fethedince İslam'ın azılı düşmanlarından biri olan İkrime canını kurtarmak için bir gemiye binerek kaçmıştı. Bir ara gemi fırtınaya yakalanınca gemidekilerin hepsi birden ihlaslı ve samimi olun. Şu anda putlarınızın ve ilahlarınızın size faydası olmaz demişlerdi. Bunun üzerine İkrime, vallahi eğer beni denizde ihlasla Allah'a bağlanmak dışında bir şeyi kurtaramazsa, karada da bundan başkası beni kurtaramaz. Allah'ım, sana söz veriyorum. Eğer beni şu anda içinde bulunduğum tehlikeden kurtarırsan, Muhammed'e gidip onun eline sarılacağım. Onu affedici ve ikram sahibi olarak bulacağımı ümit ediyorum demişti. İkrime samimiyetle yaptığı bu duanın karşılığını almış ve Allah onu fırtınadan kurtararak karaya ulaştırmıştı. O da verdiği sözü tutarak Resulullah'a gelmiş ve Müslüman olmuştu. İhlas ve samimiyete gölge düşüren en büyük illet, riya ve gösteriş olduğu için özellikle nafile ibadetlerin gizli yapılması tavsiye edilmiş, bu sayede kimsenin olmadığı yerde Allah'la samimi bir bağ kurulması ve takdirin sadece ondan beklenmesi hedeflenmiştir. Hazreti Peygamber bu duyarlılığı gösterip ibadetini gizli yapan kimsenin daha sonra ettiği ibadet öğrenilse bile hem amelini gizlediği için gizlilik sevabı hem de işlediği amelin kendi sevabını kazanacağını bildirmiştir. Aynı şekilde verdiği sadakayı kimse bilmesin diye gizli veren, geceleyin gizlice kalkıp Allah'a yalvaran, savaşta tek başına kalmasına rağmen Allah yolunda cesurca savaşan kimselerin Allah'ın sevgisine mazhar olacaklarını ifade etmiştir. Peygamber Efendimiz gizliliğe ve dolayısıyla ihlasa daha yakın olduğu için gece namazını teşvik etmiş ve farz namazlardan sonra en değerli namazın gece namazı olduğunu bildirmiştir. Hazreti Peygamber ashabına her defasında niyet ve amelde samimiyetin sadece Allah'ın hoşnutluğunu dileyerek bir işi yapmanın önemini anlatmış, iyi niyet ve ihlasla yapılan amellerin ahirette olduğu gibi dünyada da kurtuluşlarına vesile olacağını bildirmiştir. Nitekim ibadetlerin az veya çok olması değil, ihlasla yapılmış olması önemlidir. Onun için Hazreti Ali, amellerin az olup olmamasını değil, makbul olmasını önemseyin uyarısında bulunmuştur. Zira amelin kabulü büyük ölçüde ihlasla yapılmış olmasına bağlıdır. Hazreti Peygamber'in Yemen'e gönderdiği genç sahabisi Muaz bin Cebel, kendisine tavsiyede bulunmasını isteyince Allah'ın elçisi, "İnancında samimi, ihlaslı ol. O zaman sana az amel de yeter." buyurarak ihlas ve samimiyetin önemine dikkat çekmiştir.

Kurtuluşa erenlerden olmak için Allah'ın rızasını elde etmek, bunun için de ihlaslı olmak gerekir. Bu bağlamda Allah Resulü, ameli ihlasla sırf Allah rızası için işleyen kimsenin kalbinin hile ve aldatma duygularından arınacağını ve ecri yalnızca Allah'tan umularak yapılan amellerin geçmiş günahların bağışlanmasına vesile olacağını bildirmiştir. Bununla beraber, kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur buyurarak Rabbimizin rızasına ulaşmanın yolunu göstermiştir. İşte Necitli Dımam bin Salebe de bu samimiyetiyle cenneti hak edenlerden biriydi. Hicretin 5. yılında kabilesinin elçisi olarak Medine'ye gelen Dımam, Resulullah'a namaz, oruç ve zekat gibi İslam'ın temel prensiplerini sormuş, Hazreti Peygamber de ona bu prensipleri anlatmıştı. Bunun üzerine Müslüman olan Dımam, "Sana ikramda bulunan Allah'a yemin ederim ki, nafile ibadet yapmayacağım. Fakat Allah'ın bana farz kıldığı ibadetlerden de hiçbir şeyi eksik bırakmayacağım." demiş. Allah Resulü onun ardından, "Eğer sözüne sadık kalırsa kurtuluşa ermiş, cennete girmiştir." buyurmuştu. Kabilesine dönen Dımam onları İslam'a davet edince, onlar kadınıyla erkeğiyle hep birlikte bu daveti kabul edip Müslüman olmuşlardı. Böylece Dımam hem kendisini hem de kabilesini şirkin karanlığından tevhidin aydınlığına çıkarmış oldu. Hazreti Peygamber'in kıyamet gününde şefaatimle en fazla mesut olacak kişi, tüm kalbiyle veya gönülden la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur diyen kişidir hadisi, ihlas konusunda söylenebileceklerin özü olsa gerektir. İnanç, ibadet ve iyiliklerin Allah katında değer kazanması, yani insanın gerçek anlamda kul olması, ihlas ve samimiyete bağlıdır. Samimi olmayan ameller, dışı süslü ama içi kof davranışlar, içtenlikten uzak ve art niyetli sözler, insanın Allah katında olduğu kadar diğer insanlar nazarında da değer kaybetmesine sebep olur. Her konuda dürüst, tutarlı ve samimi bir tutum içinde olmak, mümin olmanın ayrılmaz vasfıyken, riyakarlık ve ikiyüzlülük imanla bağdaşmayan hallerdir. Yüce Allah'ın inanç ve amelde iki yüzlü davranan münafıklara cehennemin en alt tabakasını müstahak görmesi bu açıdan anlamlıdır. İki yüzlü davranarak, gösteriş yaparak insanları aldatmak mümkün olsa bile her şeyin iç yüzünü bilen yüce yaratıcıyı kandırmak mümkün değildir. Velhasıl ihlas, yaratıcısına gizli açık hiçbir şeyi ortak etmeyen samimi bir imandır. İhlas, dünyevi bir karşılık beklemeden sırf Allah rızası için yapılan bir kulluktur. İhlas, Allah'a karşı olduğu gibi insanlara, canlı cansız bütün varlıklara karşı da gösterilen samimiyettir. İhlas, nifak ve ikiyüzlülükten uzak bir kalp safiyetidir. İhlas, Allah rızasına göre programlanan akıl ve kalbin ivazsız, garazsız amelidir. İhlas, olduğu gibi görünmek, göründüğü gibi de olmaktır. Ve Saffat suresinde belirtildiği üzere, Allah'ın azabından sadece ihlaslı kulları kurtulacaktır.

Kimseye satma sakın izzü celal, etmesin kimse seni istiskal. Halka ver rıfkı tevazuyla selam, zuhur ile eyleme teklifi kıyam. Sakın kimseye büyüklük ve kibir satma, kimse de sana saygısızlık yapmasın. İnsanlara yumuşaklık ve alçak gönüllülükle selam ver ve sakın zorla onlara ayağa kalkma külfetini yükleme.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Bir keresinde peygamber müezzini Hazreti Bilal yine bütün ruhuyla ve içten okuyuşuyla ezanı tamamlamıştı. Ashabıyla birlikte büyük huşu içinde ve gözlerini kırpmadan bu yüce çağrıyı dinleyen Allah Resulü ezan bitince ashabına yönelerek, kim gönülden inanarak bunun söylediklerini söyleyip ezanı tekrar ederse cennete girer buyurmuş ve insanları ilahi bir çağrı olan ezana yürekten kulak verildiği ve tekrar edildiği takdirde cennete girmekle müjdelemişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan herkese merhaba. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 26. cüzdeyiz. Casiye suresinin son sayfası ve Ahkaf, Muhammed, Fetih, Hucurat ve Kaf surelerinin tamamı ve Zariyat suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Ahkaf suresinde Risaletle ilgili haberler bir başka bölgedeki peygamberlerin mücadeleleri üzerinden anlatılmaya devam etmektedir. Bu cüzdeki temel konulardan ilki peygamberlerin tebliği. Hazreti Hud ve Ad kavmine Ahkaf yani kum tepeleri bölgesinden tebliği ve uyarıları anlatılır. 26. cüzün ikinci başlığı ise kavimlerin helak sebebi. Sonra onların Hazreti Hud'a karşı mücadeleleri ve helak olmaları anlatılır. Ahkaf suresi ile Hamim sureleri bu şekilde tamamlanır. Suredeki son mesaj şudur. Ulul azm, peygamberler gibi sen de sabret, dirençli ol. 26. cüzün 3. konusuysa inananların başarıları. Bundan sonra gelen 5 surenin ana teması risalet, cihat ve vahiy eğitimidir. Muhammed suresinde iman, tebliğ ve cihat konuları açıklanmakta. Bu bağlamda peygamberlere iman edip güzel işler yapanların cennete gidecekleri, peygambere savaş açıp kötü işler yapanlarınsa cehenneme atılacakları anlatılmaktadır. İlgili emir ve tavsiyelerle konu devam etmektedir. Sonra gelen Fetih suresi, önceki surenin devamı niteliğindedir. Sure, Resulullah'a fetih müjdesiyle başlar. Bu müjde dar anlamıyla o günkü Mekke'nin fethiyle ilgili olsa da, aslında son peygambere genel anlamıyla bütün yeryüzü fethi müjdelenmektedir. Çünkü Mekke fethedildiği anda o bölgedeki bütün Araplar İslam'ın hakimiyetini kabul edeceklerdi. Sonraki ayetler de İslam'ın yeryüzü hakimiyetini müjdelemektedir. Mekke ve kutsal bölgeye hakim olan güç Orta Doğu'ya da hakim olur. Orta Doğu'ya hakim olan güç bütün dünyaya hakim olur. Onun için savaşlar sürekli Orta Doğu merkezli devam etmekte, dış güçler sürekli buraya hakim olmanın mücadelesi ve stratejisini yürütmektedir. Burası adeta dünyanın merkezidir. Fetih suresinin son ayetinde ise Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının önemli vasıfları özetlenerek adeta bize başarının ve fethin formülü verilmektedir. Sonra gelen Hucurat suresi de bir önceki surenin devamı niteliğindedir. Çünkü burada İslam toplumunun eğitimine ışık tutulmaktadır. Bu eğitimi iki kısımda inceleyebiliriz. Birincisi, Allah ve Resulüne karşı tavsiye edilen davranış biçimleri, adab. İkincisi ise, müminlerin birbirlerine karşı davranış biçimleri. Sonraki Kaf suresi de bir öncekinin devamı gibidir. Burada da sahabenin ve diğer müminlerin önceki kavimlerin hatalarından ders almaları istenir. İşte Nuh kavmi, Ashab-ı Res, Semud ve Ad kavimleri, Firavun güçleri, Lut kavmi, Ashab-ı Eyke ve Tübba kavmi, onların helak sebepleri anlatılır. Adeta tarihin bir bölümü, bütünü blok halinde gözler önüne serilir. Bunları takriben ölüm ve diriliş gerçeği, ayrıca şeytanın kandırdığı kişileri ahirette yalnız bırakacağı haberi hatırlatılır. Sure sonunda Hazreti Peygamber'e ve müminlere verilen son mesajlarla sure tamamlanır. Evet, 26. cüz Zariyat suresinin ilk yarısıyla sona erer. Bu surede diriliş ve ahiret konuları devam eder. Zariyat suresi yeminle başlar. Yeminle başlayan Mekki sureler bundan sonra sürer. Daha sonraki bölümlerde vurgulu ve etkili Mekki sureler bulunmaktadır. Bu cüzün sonuna geldik. Bir sonraki cüzde görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirmi altıncı cüz.

ve dünya hayatının sizi aldatmış olması yüzündendir. O gün artık oradan çıkarılmazlar, mazeretleri de kabul edilmez. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi, bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a, yalnız O'na hamdolsun. Göklerde ve yerde ululuk O'na aittir. O sonsuz güç, sınırsız hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Kitabın indirilmesi, izzet ve hikmet sahibi Allah'tandır. Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri şüphesiz yerli yerince ve belli bir süre için yarattık. Ama inkar edenler kendilerine karşı yapılan uyarıdan yüz çevirmektedirler. Onlara şöyle de: Allah'ı bırakıp da kendilerinden medet umduğunuz ilahları bir düşündünüz mü? Yerden hangi parçayı yarattılar bana gösterin, yoksa göklerde onların ortaklığı mı var? Eğer iddianız gerçekse bana bundan önce inmiş bir kitap veya bir bilgi kalıntısı getirin. Allah'ı bırakıp da yakarmasından habersiz olduğundan, kıyamete kadar kendisine cevap veremeyecek olan şeylere ibadet ve dua eden kimseden daha şaşkın kim vardır? Kıyamet sonrası insanlar toplanınca taptıkları şeyler kendilerine düşman olacak ve onlara yaptıkları ibadetlerini de inkar edeceklerdir. Gerçek kendilerine geldiğinde onu inkar edenler onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman bu açık bir sihirdir dediler. Yoksa onu Allah adına uyduruyor mu diyorlar. Şöyle de: onu uydurmuş olsaydım Allah'a karşı beni korumaya asla gücünüz yetmezdi. İçine gömüldüğünüz iftira batağını O daha iyi bilmektedir. Sizinle benim aramda şahit olarak O yeter. Çokça bağışlayan, rahmetini esirgemeyen O'dur. Yine de ki, ben peygamberler arasında benzeri gelip geçmemiş biri değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilemem. Ancak bana vahyedilene uyarım. Ben yalnızca açık bir uyarıcıyım. Ve de ki, ne dersiniz? Ya o Allah'tan inmiş de siz onu inkar etmişseniz, üstelik İsrailoğullarından bir tanık, onun bir benzerine şahit olup iman ettiği halde siz büyüklük tasladınız. Şu kesindir ki Allah hak tanımayan topluluğu doğru yola iletmez. İnkar edenler inananlara şöyle dediler: eğer bu iyi bir şey olsaydı bizi bırakıp da onlara gelmezdi. Onunla doğru yolu bulamadıkları için bu eski bir yalandır demeye devam edeceklerdir. Oysa bundan önce de bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı gelmişti. Bu ise önceki kitapları onaylayan, haksızları uyarmak için ve iyi yolda olanlara müjde olarak Arap diliyle gelmiş bir kitaptır. Rabbimiz Allah'tır diyen, sonra da devamlı bu söze uygun yaşayanlara ne bir korku vardır ne de onlar üzüntü çekeceklerdir. İşte bunlar yaptıklarının karşılığı olarak içinde devamlı kalmak üzere cennetliklerdir. İnsana anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu zahmete katlanarak taşıdı ve zorluk çekerek doğurdu. Karnında taşıması ve sütten kesmesinin süresi 30 aydır. Nihayet çocuk olgunluğa ulaşıp 40 yaşına girince şöyle yakarır: Rabbim, bana ve anne babama lütfettiğin nimete şükretmeye, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Benden gelecek nesli hayırlı eyle. Dönüp kapına başvurdum ve ben şüphesiz sana boyun eğenlerdenim. İşte cennetlikler arasında olan bu kimselerin yaptıkları güzel işleri kabul ederiz, kötülüklerini de görmezden geliriz. Bu kendilerine yapıla gelen gerçek vaattir. Anne babasına, yeter be, benden önce nice nesiller gelip geçmişken beni yeniden dirilip çıkmakla mı tehdit ediyorsunuz diyen kimseye anne babası Allah'tan yardım dileyerek, yazıklar olsun sana, inadı bırak da imana gel, kuşkusuz Allah'ın vaadi gerçektir demekteler. O ise bu eskilerin masallarından başka bir şey değil cevabını vermektedir. İşte kendilerinden önce gelip geçen insan ve cin topluluklarıyla birlikte bunlar hakkında Allah'ın azap sözü gerçekleşmiştir.

Onlar gerçekten kaybedenlerden olmuşlardır. Her birinin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah herkesin yaptığının karşılığını haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam vermek için böyle yapmıştır. İnkar edenler ateşin başına getirilince, size ait iyi ve güzel şeyleri dünya hayatınızda tükettiniz ve onlardan yararlandınız. Şimdi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamanıza ve yoldan çıkmanıza karşılık olarak aşağılayıcı cezayı çekeceksiniz denilecektir. Adin kardeşini Hud'u hatırlat. Hani o kum tepelerinin arasında kavmini kendinden önce ve sonra da bu kabilden uyarılar olmuştur, şöyle uyarmıştı. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben size gelecek büyük bir günün azabından gerçekten korkuyorum. Sen bizi ilahlarımızdan uzaklaştırmak için mi geldin? Doğru söylüyorsan tehdidini hemen gerçekleştir dediler. O da bu bilgi ancak Allah katındadır. Size bildirmek üzere gönderdiğim mesajı ulaştırıyorum. Ama sizi cehaletle direnen bir topluluk olarak görüyorum cevabını verdi. Felaketi vadilerine yönelmiş, ufku kaplayan bir bulut olarak görünce, işte bize yağmur getirecek bir bulut dediler. Hayır, o hemen gelmesini istediğiniz ceza, içinde acılı azap bulunan, Rabbinin emriyle her şeyi silip süpüren bir rüzgar. Sonunda sadece evlerinin kalıntılarının görüldüğü bir hale geldiler. Günaha batıp kalmış bir topluluğu işte böyle cezalandırırız. Onlara size vermediğimiz imkanlar verdik. Kendilerini kulak, göz ve kalplerle donattık. Onlara kulakları da, gözleri de, kalpleri de hiçbir fayda sağlamadı. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alaya aldıkları şeyler kendilerini kuşatıverdi. Çevrenizdeki nice şehirleri helak ettik. Belki dönerler diye uyarıcı işaretler de vermiştik. Allah'tan başka ona yaklaştırsın diye edindikleri tanrılar kendilerine yardım etselerdi ya, aksine onları bırakıp kayboldular. Bunlar kendi düzmecelerinden ve sürdüre geldikleri asılsız iddialardan ibarettir. Bir zamanlar cin topluluğundan bir grubu Kur'an'ı dinlemek üzere sana doğru yönlendirmiştik. Yanına geldiklerinde susup dinleyin dediler. Okuma sona erince de uyarıcılar olarak kendi topluluklarına döndüler. Ey halkımız dediler. Biz Musa'dan sonra indirilmiş, kendinden öncekileri onaylayan, gerçeğe ve doğru yola kılavuzluk eden bir kitap dinledik. Ey halkımız! Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi acılı azaptan korusun. Allah yolunun davetçisine kulak vermeyenler yeryüzünde onu aciz bırakamayacak, ona karşı bir yar ve yardımcı da bulamayacaklardır. Bunlar apaçık bir sapkınlık içindedirler. Onlar düşünmüyorlar mı gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratma konusunda acize düşmeyen Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Şüphe yok ki o her şeye kadirdir. İnkar edenler ateşe getirilince bu gerçek değil miymiş denilecek. Rabbimiz hakkı için öyle diyecekler. Allah da inkar etmiş olmanız sebebiyle azabı çekin buyuracaktır. Azim ve kararlılık sahibi peygamberlerin sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlar için de acele etme. Başlarına geleceği vaktiyle söylenen şeyleri gördüklerinde sanki gündüzün kısa bir süresini yaşamış gibi olacaklar. Tebliğ konusu işte budur. Hiç günaha sapanlardan başkası helak edilir mi? Muhammed Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar yolunu seçip Allah yoluna da engel koyanların yapıp ettiklerini O boşa çıkarmıştır. İman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanların, Rablerinden gelmiş bir gerçek olarak Muhammed'e indirilene inananlarınsa günahlarını affetmiş ve durumlarını düzeltmiştir. Bunun da sebebi şudur ki, inkar edenler boş şeylerin peşine düşmüşlerdir. İman edenlerse Rablerinden gelen gerçeğe uymuşlardır. Allah insanlara kendilerinden örnekleri işte böyle vermektedir. Kâfirlerle savaşa girdiğinizde hemen öldürücü darbeyi vurun.
Nihayet onları çökertince esirleri sağlam bağlayın. Sonra ya karşılıksız bırakırsınız yahut bedel alarak. Ki böylece savaş ağır yüklerini indirsin, sona ersin. İşte böyle. Allah dileseydi onları bizzat cezalandırırdı. Fakat sizleri birbirinize denemek istiyor. Allah yolunda öldürülenlerin amellerini asla boşa çıkarmayacaktır. Dünyada onlara doğru yolu gösterecek, durumlarını düzeltecektir. Ahirette ise kendilerine tanıttığı cennete sokacaktır. Ey iman edenler! Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. İnkar edenlere gelince, onların sonu felakettir. Amellerini de Allah boşa çıkarmıştır. Bu onların Allah'ın indirdiğinden nefret etmeleri sebebiyledir. Allah da onların yaptıklarını sonuçsuz kılmıştır. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmediler mi? Allah onların köklerini kazıdı. Bu kafirleri de benzer sonuçlar beklemektedir. Bu iman edenlerin yar ve yardımcılarının Allah olmasının, kafirlerin ise böyle bir yardımcılarının bulunmamasının sonucudur. Şüphe yok ki Allah iman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanları altından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. İnkar edenlerse nimetlerden yararlanır, tıpkı hayvanlar gibi yiyip içerler. Ebedi kalacakları yerse cehennemdir. Seni yurdundan çıkaran beldenden daha güçlü nice beldeler var ki, biz onların halklarını helak ettik. Onlara yardım edecek kimse de yoktu. Rabbinden gelmiş kesin bir kanıta dayanan kimse, kötü işi kendine güzel gösterilen ve arzularının peşinde giden kimse gibi olur mu hiç? Rabbine itaatsizlikten sakınanlara vaat edilen cennetin temsili şudur. İçinde doğal nitelikleri bozulmamış su ırmakları, tadı bozulmamış süt ırmakları, içenlere lezzet veren şarap ırmakları, süzülmüş bal ırmakları bulunan bir bahçedir. Onlar için ayrıca orada her meyveden mevcuttur. Üstelik Rablerinden bir de bağışlama lütfu. Şimdi bunlar ateşte devamlı kalan, bağırsaklarını parçalayan, kaynar su içirilen kimseler gibi olur mu hiç? İçlerinden sana kulak verenler de var. Nihayet senin huzurundan ayrılınca bilgi sahiplerine biraz önce ne söyledi diye sorarlar. İşte Allah bunların kalplerini mühürlemiştir. Arzularının peşine takılıp gitmektedirler. Doğru yolu bulanlara gelince Allah onların bu yolda devam etmelerini sağlar ve kendilerine takva şuurunu bahşeder. Onlar yola gelmek için kıyamet vaktinin ansızın gelivermesini mi bekliyorlar? Halbuki onun alametleri geldi. O gelip çatınca akıllarını başlarına devşirmeleri neye yarar? Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Kendi günahın için, erkek kadın müminler için Allah'tan af dile. Ne yapacağınızı ve yerinizin neresi olacağını Allah bilir. İman edenler, keşke bir sure indirilse derler. Açık ve kesin hükümlü bir sure indirildiğinde ve içinde savaştan söz edildiğinde, kalplerinde çürüklük bulunanların sana ölüm korkusundan baygınlık geçirmiş kimseler gibi baktığını görürsün. Zaten o da başlarına geldi gelecek. Güzel olan itaattir. Dinen ve örfen makbul sözdür. Durum, savaş emri kesinlik kazanınca, Allah'a karşı sadakat gösterselerdi, onlar için hayırlı olacaktı. Yönetimi üstlenseniz, hemen yeryüzünde kötülük çıkaracak ve yakınlık bağlarını parça parça edecek değil misiniz? İşte bunları Allah lanetlemiş, kulaklarını sağır, gözlerini kör etmiştir. Kur'an'ı okuyup düşünmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde kilitleri mi var? Doğru yol kendileri için apaçık hale geldikten sonra sırt çevirip dönenlere şeytan bunu güzel göstermiş ve kendilerine yanlış yolda ilerleme cesareti vermiştir. Bu da onların Allah'ın gönderdiği vahiyden hoşlanmayanlara bazı hususlarda sizin dediklerinizi yapacağız demeleri yüzünden olmuştur. Allah onların gizlediklerini bilir. Melekler yüzlerine ve arkalarına vurarak onların canlarını alırken
durumları nasıl olacak bakalım. Bunun da sebebi Allah'ı öfkelendiren şeylerin peşine düşmeleri ve onun hoşnut olacağı şeylerden nefret etmeleridir. Bu yüzden Allah da onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Yoksa kalplerinde çürüklük bulunanlar, içlerindeki kini Allah'ın asla açığa çıkarmayacağını mı hesapladılar? İstersek şüphesiz onları sana gösteririz de, yüzlerindeki işaretlerden kendilerini tanırsın. Kuşkusuz konuşma tarzlarından sen onları bileceksin. Allah bütün yaptıklarınızı bilir. Sizi deneyeceğiz ki, içinizden cihad edenleri, zorluklara göğüs gerenleri ortaya çıkaralım ve size ait haberleri de söz ve iddiaları deneyerek açıklığa kavuşturalım. Yolun doğrusu kendilerince apaçık anlaşıldığı halde, inkarda ısrar edenler, Allah yoluna engel koyanlar ve Resul'e muhalefet bayrağı açanlar, asla Allah'a bir zarar veremeyeceklerdir. Bu tutum yaptıklarını da sonuçsuz kılacaktır. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve yaptıklarınızı boşa çıkarmayın. İnkar eden, Allah yoluna engel koyan, sonra da inkar halinde ölenler yok mu? İşte onları Allah asla bağışlamayacaktır. Siz üstün durumdayken gevşeklik gösterip barış çağrısı yapmayın. Allah sizinledir, amellerinizin karşılığını asla eksiltmeyecektir. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Siz iman eder ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, O da hak ettiğiniz karşılığı verecek, sizden servetinizi de istemeyecektir. Servetinizi sizden istese ve sıkıştırsaydı, cimrilik ederdiniz de böylece Allah gizli zaaflarınızı dışarı çıkarmış olurdu. Ey müminler! İşte siz Allah yolunda harcama yapmaya çağrılıyorsunuz. Fakat içinizden bir kısmı cimrilik ediyor. Halbuki cimrilik eden ancak kendine karşı cimrilik etmiş olur. Zira Allah zengindir, sizse yoksulsunuz. Eğer hak çağrısına sırtınızı dönerseniz, Allah sizin yerinize başka bir topluluk getirir. Sonra onlar sizin gibi olmazlar. Fetih Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin geçmiş gelecek bütün günahını Allah'ın bağışlaması, sana nimetini eksiksiz vermesi, seni dosdoğru yolda yürütmesi ve Allah'ın sana güçlü bir şekilde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih ihsan ettik. İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine huzur ve güven aşılayan da O'dur. Göklerin ve yerin askerleri yalnız Allah'a aittir ve Allah her şeyi bilmekte, yerinde yapmaktadır. Böyle yapmıştır ki mümin erkekleri ve mümin kadınları orada devamlı kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koysun ve onların kötü fiillerinin üstünü örtsün. Bu Allah katında onlar için büyük bir kazançtır. Erkek olsun, kadın olsun, Allah hakkında kötü zan besleyen münafıkları ve müşrikleri de cezalandırsın. Kötülük ve bela çemberi asıl onların boyunlarına geçmiştir. Allah onlara gazap etmiş, kendilerini lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin askerleri yalnızca Allah'a aittir. O sonsuz güç ve hikmet sahibidir. Kuşkusuz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ki, ey insanlar, Allah'a ve peygamberine iman edesiniz, onu destekleyip büyüklüğü karşısında eğilesiniz ve akşam sabah onu tenzih ederek anasınız. Sana yeminle bağlılık sözü verenler, gerçekte bu sözü Allah'a vermiş oluyorlar. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Bu sebeple kim Allah'a verdiği ahdi bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Allah'a verdiği sözün gereğini yerine getirene ise, Allah yakında büyük ödül verecektir. Arap kabilelerinden savaşa katılmayanlar, sana gönüllerinde olmayanı dillerinin ucuyla söyleyerek, bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu.
Bu yüzden Allah'ın bizi bağışlamasını istediği çekler. Onlara şöyle

de. Size bir zarar gelmesini isterse veya size iyilik etmeyi murad ederse, sizin için Allah'a karşı herhangi bir şey yapmaya kimin gücü yeter? Hayır, Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. Tam aksine siz, Resulün ve müminlerin artık ailelerine hiç dönemeyeceklerini sandınız. Bu gönlünüze hoş geldi. Kötü zanna kapıldınız ve kaybedenler siz oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki biz kafirler için kavurucu bir ateş hazırladık. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Bununla beraber O, ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Ele geçirmek üzere ganimetlere doğru hareket ettiğinizde, savaştan geri duranlar, "Bırakın bizi, size katılalım," diyecekler. Onlar Allah'ın hükmünü değiştirmek istiyorlar. De ki, "Asla bizim peşimize takılamayacaksınız. Allah sizin için daha önce böyle buyurdu." Bunun üzerine de, "Hayır, bizi kıskanıyorsunuz," diyecekler. Oysa onlar işin hakikatini kavramakta güçlük çekiyorlar. Arkada kalan bu Arap kabilelerine de ki, yakında çetin güç sahibi bir topluluğa karşı çağrılacaksınız. Ya kendileriyle savaşacaksınız yahut Müslüman olacaklar. Bu çağrıya uyarsanız Allah size güzel bir karşılık verecek. Daha önce olduğu gibi geri durursanız sizi acı bir şekilde cezalandıracak. Gözü görmeyene zorlama yoktur. Topala zorlama yoktur. Hastaya zorlama yoktur. Kim Allah ve Resulünün sözlerini dinlerse, onları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse, onu acı bir şekilde cezalandırır. O ağacın altında sana bağlılık sözü verdikleri sırada, o müminlerden Allah razı olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur ve güven vermiş, pek yakın bir fetihle ve elde edecekleri birçok ganimetle de kendilerini ödüllendirmiştir. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Allah elde edeceğiniz birçok ganimeti size vaat etmiş ve başarıyı şimdi vermiş, insanların ellerini de üzerinizden çekmiştir ki bunlar aynı zamanda iman edenlere bir kanıt olsun ve Allah sizi dosdoğru yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz başkaları da var. Kuşkusuz bunlar Allah'ın bilgisi ve gücü dahilindedir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Eğer kafirler size karşı savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçacaklar, bu durumda bir koruyucu, bir yardımcı da bulamayacaklardı. Bu Allah'ın öteden beri uygulanıp gelen kanunudur. Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Mekke Vadisi'nde, size onları yenmeyi nasip ettikten sonra onların ellerini sizin üzerinizden, sizin ellerinizi de onların üzerinden çeken de O'dur. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkara sapan, sizi Mescid-i Haram'a sokmayan, yolda engellenmiş kurbanları yerine ulaşmaktan alıkoyanlar da başkaları değil, onlardır. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı, bunları bilmeden ezmeniz ve bu yüzden üzüntü ve zarara uğramanız ihtimali bulunmasaydı, Allah ellerinizi onların üzerinden çekmezdi. Dilediklerini rahmetine daldırmak için Allah böyle yapmıştır. Eğer birbirinden ayrılsalardı, inkâra sapmış olanlarına acı bir şekilde azap edecektik. İnkâra sapmış olanlar, o zaman kalplerini o gurura, cahiliye dönemine ait büyüklenme duygusuna kaptırmışlardı. Allah da Resulünün ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi. Onları takva sözüne bağlı kıldı. Zaten onlar bu sözü hak etmişlerdi. Onlar buna layıktı. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir ve bundan başka
hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye, Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. O, Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükuda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simaları oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir. Kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar müminler yüzünden, kafirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Onlar arasından iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara Allah bir bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmektedir. Hucurat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Sonra farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Allah Resulünün yanında seslerini alçaltanlar var ya, işte onlar Allah'ın kalplerini takva hususunda sınadığı kimselerdir. Onlar için büyük bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Odaların dışından sana seslenenlerin çoğu kuşkusuz düşünemiyorlar. Sen yanlarına çıkıncaya kadar sabredip bekleselerdi, elbette kendileri için daha iyi olacaktı. Yine de Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın. Bilin ki Allah'ın elçisi aranızdadır. Birçok durumda o sizin dediklerinizi yapsaydı işiniz kötüye giderdi. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu gönlünüze sindirdi. İnkarcılığı, yoldan çıkmayı ve emre aykırı davranmayı da size çirkin gösterdi. Allah tarafından bahşedilmiş bir lütuf, bir nimet olarak doğru yolu bulmuş olanlar işte onlardır. Bu vasıflara sahip olan sizlersiniz. Allah her şeyi bilmekte, yerli yerince yapmaktadır. Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle kavgaya tutuşursa hemen aralarını düzeltin. İkisinden biri diğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa, Allah'ın emrine geri dönünceye kadar haksızlığa sapanlara karşı savaşın. Dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız. Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Zira onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Çünkü alay edilenler, edenlerden daha iyi olabilirler. Biriniz diğerinizi aşağılamayın. Birbirinize kötü ad takmayın. İman ettikten sonra fasıklıkla anılmak ne kötüdür. Günahlarına tevbe etmeyenler yok mu? İşte zalimler onlardır. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Tabii ki bundan tiksinirsiniz. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tevbeleri çokça kabul etmektedir. Rahmeti sonsuzdur. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız
ona itaatsizlikten en fazla sakınınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. Bedeviler iman ettik dediler. Şunu söyle, henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece boyun eğdiniz. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İçleri dışları bir olanlar işte bunlardır. De ki, Allah göklerde ve yerde olanları bildiği halde Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkışıyorsunuz? Allah her şeyi bilmektedir. Boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle de, boyun eğmenizi bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer samimiyseniz bilmelisiniz ki, sizi imana yöneltmekle asıl Allah size lütufta bulunmaktadır. Allah göklerin ve yerin gizlisini bilir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Kaf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf. Şanı yüce Kur'an'a yemin olsun. Kafirler içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar da, bu tuhaf bir şey, öldükten ve toprak olduktan sonra mı dirileceğiz? Bu olmayacak bir dönüş dediler. Yerin onlardan neyi eksilttiğini, çürüttüğünü bilmekteyiz. Bizde her şeyi saklayan bir kayıt vardır. Ayrıca bunlar gerçeği kendilerine geldiğinde hemen yalanladılar. Tam bir tutarsızlık içindeler. Üstlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Hiçbir kusuru olmaksızın onu nasıl kurduk, nasıl süsledik? Yeryüzünü de düzledik, üzerine sarsılmaz dağlar yerleştirdik. Orada her türden güzel bitkiler yetiştirdik. Bize yönelen her kula aydınlatıcı ve hatırlatıcı olsun diye. Gökten bereketli yağmurlar indirdik. Onunla nice bahçeler ve hasat edilen tahıllar yetiştirdik. Bir de salkım salkım meyvesiyle göğe uzanan hurma ağaçları. Hepsi kullara rızık olsun diye. O yağmurla ölü toprağa can verdik. İşte insanların mezardan çıkışları da böyle olacak. Bunlardan önce Nuh kavmi, Res ve Semud halkı, Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri, Eykeliler ve Tübba kavmi de yalanlamışlar, hepsi peygamberleri yalancılıkla suçlamıştı. Sonunda onları uyardığım şey başlarına geldi. Düşünseler ya, ilk yaratışta acze düştük mü? Buna rağmen onlar yeni bir yaratma konusunda şüphe içindeler. İnsanı biz yarattık ve elbette içinden geçenleri biliriz. Sağında solunda oturmuş iki alıcı yaptıklarını alıp kaydederken biz ona şah damarından daha yakınız. O hiçbir söz söylemez ki yanında çok dikkatli bir gözetleyici olmasın. Bu durumdayken ölüm sarhoşluğu kaçınılmaz bir gerçek olarak çöküverir. Ona şöyle denir, işte bu senin kendisinden kaçıp durduğun şeydir. Derken sura üfürülür, işte bu ceza uyarısı yapılmış olan gündür. Her şahıs yanında bir sürük götüren görevli bir de tanıkla gelir. Ona şöyle seslenilir, sen bu konuda tam bir gaflet içindeydin, artık gözünden perdeni kaldırdık, şimdi gözün keskindir. Arkadaşı melek, işte hep beraber olduğum şahıs burada der ve şu emir gelir, atın cehenneme her inatçı kafiri, iyiliği engelleyen, hak tanımayan, insanları şüpheye düşüren, Allah'ın yanına başka bir ilah daha koyan kimseyi, atın onu dayanılmaz azaba. Yandaşı şeytan, Rabbim onu ben azdırmadım, o kendisi apaçık bir sapkınlık içindeydi der. Allah şöyle buyurur, huzurumda tartışmayın, sizi daha önce uyarmıştım. Bende söz değişmez ve ben asla kullara zulmetmem. O gün cehenneme doldun mu diyeceğiz. Cevap verecek, daha yok mu?
Allah'a itaatsizlikten sakınanlar için de cennet iyice yakınlarına getirilecek. Ve kendilerine şöyle denecektir: İşte sizlere daima Allah'a yönelen, onu aklından çıkarmayan, görmediği halde Rahman'dan çekinip korkan ve samimi bir kalple gelen kimseye vaat edilen cennet. Oraya esenlikle girin. Bu sonsuza kadar sürecek gündür. Orada istedikleri her şey onlarındır. Üstelik katımızda fazlası da vardır. Kendilerinden önce onlardan daha güçlü olup yeryüzünde şehirler kurarak aralarında gidip gelen nice toplulukları yok ettik. Kurtuluş var mı? Aklı olan veya şuurlu olarak söze kulak veren kimse için bunda büyük ibret vardır. Gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde yarattık da en küçük bir yorgunluk çekmedik. Resulüm, sen onların söylediklerini sabırla karşıla. Güneş doğmadan ve batmadan önce Rabbini övgü ve tesbihle an. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu yücelterek an. Seslenenin yakın bir yerden seslendiği gün için dinlemede ol. O dirilten sesi gerçekten işittikleri gün, işte o ebedi hayata çıkış günüdür. Biz, ancak biz hayat verir ve öldürürüz. Dönüş de elbet bizedir. Yer küre kendilerinden ayrılıp paramparça olduğu gün, göz açıp kapayıncaya kadar o seslenene yöneleceklerdir. Bu bizim için çok kolay bir toplamadır. Onların ne dediklerini biz daha iyi biliyoruz. Sen onları zorlamakla görevli değilsin. Uyarımızı ciddiye alanlara Kur'an'ı durmadan oku. Zariyat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Savurdukça savuranlara, yükü taşıyanlara, kolaylıkla akıp gidenlere, işleri taksim edenlere andolsun ki size vaat edilen şey kesinlikle doğrudur ve son yargılama mutlaka gerçekleşecektir. Alanları ayrılmış yıldız kümeleriyle dolu göğe andolsun ki siz çelişkili sözler söylemektesiniz. Çarpık düşünceli olanlar doğru yoldan başkasına yönelirler. Kahrolası yalancılar! O gaflet içinde yüzen kendini bilmezler, hani son yargılama günü ne zaman diye sorarlar. O gün onlar ateşle sınanacaklar. Tadın bakalım cezanızı. Çabucak gelmesini isteyip durduğunuz işte bu. Allah'a saygısızlıktan sakınanlarsa, Rablerinin kendilerine verdiklerini alarak cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. Çünkü onlar daha önce güzel davranışlar içindeydiler. Onlar gecenin az bir kısmında uyurlardı. Seher vakitlerinde Rablerinden bağışlanmalarını dilerlerdi. Yardım isteyenlere ve yoksullara mallarından belli bir pay ayırırlardı. Sağlam düşünce ve inanç sahipleri için yeryüzünde açık kanıtlar vardır. Hatta kendinizde de. Hiç görmüyor musunuz? Rızkınız ve size vaat edilenler göktedir. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki bu tıpkı sizin konuşmanız kadar gerçek. İbrahim'in değerli konuklarıyla ilgili kıssa sana ulaştı mı? Onun yanına girdiklerinde selam demişler, o da selam demiş, içinden hiç de tanıdık kimseler değil diye geçirmişti. Belli etmeden hemen ailesinin yanına gitti ve kızartılmış besili bir buzağa getirdi. Onu önlerine koydu ve buyurmaz mısınız dedi. Durumlarından dolayı biraz kaygılandı. Korkma dediler ve ona derin bilgi sahibi olacak bir oğul müjdesi verdiler. Karısı heyecanla bağırarak alnına vurdu. Benim gibi yaşlı ve kısır bir kadın ha dedi. Rabbin böyle buyurdu dediler. Kuşkusuz hikmeti sonsuz, ilmi sınırsız olan yalnız O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey. El Hakem. Alemler üzerinde hükmeden, hakkı yerine getiren. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Yarattığı bütün varlıkların üzerinde hükmünü tecelli ettiren, kudretine kimsenin üstün gelemediği Rabbimizin muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Kelime anlamı, iyileştirmek amacıyla men etmek, düzeltmek, hükmetmek olan hüküm kelimesinden türeyen hakem esması, bilgi ve adaletiyle nihai hükmü veren anlamına gelir. Allah'ın hakem oluşu, kulların her birinin yaptıklarını kaydedip, hesap gününde önüne getirerek hakkında adalet ve merhametle hüküm vermesiyle gerçekleşir. Hakem esması, Rabbin hakim oluşu ve dünyada da kulları arasında hükmünü gösterdiğini anlatan Hakim esmasıyla birbirine bağlıdır. Ama daha çok biri dünyadaki hükmü, diğeri ahiretteki hükmü anlatır diyebiliriz. Esmaların güzelliği buradadır aslında. Derinine indikçe Rabbi daha çok tanırız, haşyetimiz artar. Rabbimiz bizi kendine hakkıyla kulluk edenlerden eylesin. İnsan hayatını bir takım kurallara göre yaşar. Bu kuralları kimin belirlediği onun için bağlayıcıdır. Şöyle düşünelim. Bir eviniz ve aileniz varsa, o ailenin reisi sizin ve ailenin selameti için kurallar koyar ve siz ortak bir kararla o kurallara uyarsınız. Kuralı koyan anne babanız yahut eşiniz diyelim. Ona duyduğunuz saygı ve sevgiden ötürü kuralları çiğnemezsiniz. Hatta kendi içinizde bir ikileme düştüğünüzde o kuralları koyan kişinin hürmetine uygulamayı tercih edersiniz, değil mi? Allah'la olan ilişkimiz de böyledir aslında. Biz İslamiyet'i din olarak kabul ettiğimiz günden beri Allah'ı da Rab kabul ettik, onun terbiye ediciliğine boyun eğdik ve koyduğu kuralları kabul edip uygulamaya niyet ettik. Bizi bağlayan Rabbimize duyduğumuz saygı ve sevgidir. Bunlar olmasa neden dinin kurallarına uyalım? Kafamıza estiği gibi iyi kötü hesap vermeden yaşardık, sonunun ne olacağını düşünmeden. Ama Rabbimiz bize bu yolculuğun iki basamaklı olduğunu anlatıyor. Bize verilen süre boyunca yapacaklarımızdan sorumlu tutulacağımızı ve bu süre bitiminde yaptıklarımız ve ihmal ettiklerimiz üzerinden hesaba çekileceğimizi söylüyor. Bir ahiret inancı yerleştiriyor zihnimize. Biz bu inançla ayakta duruyoruz aslında. Rabbine inanmayanın ahiret inancı da olmaz ki. Ahiret inancı olmayan insan neden, kimden çekinir? Onun için hiçbir ahlaksızlığı, yanlışlığı, densizliği engelleyecek bir durum yoktur ki. Dilediğini yapar, kimden çekinecek? Ve hatta kendine yapılan her şeyin karşılığını vermeye uğraşır. Her şeyin hesabını kendi görmeye kalkar. Ben görmezsem kim görecek diye düşünür. İnancımızın en sağlam köklerinden biridir ahirete inanmak. Ve o gün geldiğinde, hayatın ikinci basamağına çıktığımızda, Rabbimizin herkes hakkında adaletle hüküm verici hakem olduğuna inanmak. Nasıl da ferahlatır içimizi. Allah her şeyin hükmünü verir. Onun hükmü olmadan hiçbir olay meydana gelmez ve o hüküm verdiğinde hükmüne engel olacak da yoktur. Bütün güçlerin üstüne bir hüküm gücüdür bu. İtiraz etmeye kimsenin gücü yetmez. Hükmünü kimse bozamaz, geri bıraktıramaz, mani olamaz. Biz biliriz ki bir gün gelecek, siyah beyazdan, doğru yanlıştan, adil haksızdan ayrılacak, hardal tanesi kadar iyilik de, kötülük de yerini bulacak. Hiçbir şey ne ihmal edilecek ne ertelenecek. O gün aynı şimdi dediğimiz gibi, iyi ki varsın Rabbim diyeceğiz.
Hiçbir hükmü tek başımıza, kendi acizliğimizle vermeye çalışmadık, çalışmayız. Kendine sığınan kullarına merhamet eden Rabbimizin hükmüne hamdolsun. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Bana düşen Allah'ın hakemliğine güvenmektir. İki insan arasında çıkan basit bir anlaşmazlıkta bile aralarında adalete hükmedecek, tarafların ikisini birden dinleyecek ve hak olan kararı verecek bir hakem aranır, değil mi? Rabbin hakemler hakemi olduğunu bilmek bu yüzden bizi rahatlatır. İnsan adaletsizliğe tahammül edemez çünkü. Adaletsizliğin olduğu yerde varlığını sürdürmek eziyet olur. Ben bilirim ki Rabbim her şeyi görür, bilir ve meleklerine kaydettirir. Gün geldiğinde ben ve bütün kullar için hak ettiğimiz neyse onu bize takdir edecek, hakkımızda hükmünü verecektir. Ben Rabbimin hükmüne razıyım. Boynum kıldan incedir. Bir başkasının o hükme razı olup olmaması, inanıp inanmaması da beni ilgilendirmez. Güneşin doğacağına inanmasa da insan her sabah güneş doğar. Rabbin hükmünü vereceği günün geleceğine inanmasa da insan o gün gelecek. Mani olamaz hiçbir şey. Benim bilmem bana yarar. Ben hükmüm verileceği gün Rabbimin huzuruna alnımak, yüzüm pak çıkmayı dilerim. Kendi hesabımı nasıl vereceğimi düşünür, dünyadayken muhasebemi yaparım ki ahirette hesabım hafiflesin. Bana yapılan her şeyi de Rabbimin hükmüne bırakırım. Elimle, dilimle, halimle değiştiremeyeceğim ne varsa, benim mani olamadığım ne varsa bilirim ki Rabbim görüyor, duyuyor ve hükmünü vereceği güne saklıyor. Kalbimi serin tutarım, duamla kalbimi Rabbime bırakırım. Allah'ım, ben senin aciz kulunum. Senin kulun olan bir babayla bir annenin evladıyım. Bütün varlığım senin elindedir. Benim için verdiğin hüküm daima geçerli, hakkımdaki kararın daima adaletlidir. Sen beni hükmüne razı kullarından eyle derim. Kalbim mutmain olsun isterim. Rabbimiz bizi her daim haktan yana eylesin. Nihai hüküm elinde olan, adaletin ve karşı durulmaz gücün sahibi ya hakem, benim hesabını göremediğim ne varsa senin görmeni dilerim. Zerrenin ziyan edilmeyeceği o günde beni hüsrana uğrayanlardan eyleme. Hükmün verildiği vakit kitabını sağından alanlardan eyle Rabbim. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr

0: Direk hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
0: Hayırlı sabahlar. Az sonra.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
5: Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam.
7: Gördüğüne selam verenler,
8: selamı gönülden alabilenler,
9: hayırlı günler diyenler,
10: karşılıksız sevenler,
11: kadir kıymet bilenler,
12: hayırlı sabahlar,
13: üzerine güneş değmeyenler,
14: hesap etmeden verebilenler,
15: ben değil, biz diyebilenler,
16: herkese merhamet edebilenler,
12: hayırlı sabahlar,
17: yolu yönü haktan yana olanlar,
18: aralarında selamı yayanlar,
19: doğrudan yana olanlar,
20: mazluma kol kanat olanlar,
21: yol açan,
22: yol olan,
23: yolda olanlara.
24: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
12: Hayırlı sabahlar.
25: Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan Çağatay Yetik.
26: Efendim, hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Hayırlı bereketli bir gün, hayırlı bereketli sağlıklı bir hafta olsun duasıyla programımızı açıyoruz. 13 Temmuz Pazartesi sabahında sizlerle birlikteyiz efendim. Mesai vaktinde, mesai başlangıç vaktinde huzurlarınızda ve kulaklarınızdayız. Şükürler olsun kavuşturan Yüce Mevlamıza. 7.30'u gösteriyor Türkiye saatleri. Yani hayırlı sabahlar programımızın başladığını gösteren bir zaman dilimindeyiz efendim. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevla günümüzü, haftamızı hem bereketli, hem sağlıklı, hem huzurlu, hem bol dualı, dualarımızın kabul olduğu günler olmasını nasip eylesin her birimize. Tabii mesajlarınızı bekliyoruz, selamlarınızı bekliyoruz. İki günlük aranın ardından özleştik tabii ki. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız. Hayırlı sabahlar mesajlarınızı ve o kıymetli dualarınızı. Tabii varsa dinlemek istediğiniz eserler, onları da yazıp gönderebilirsiniz efendim. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla hayırlı sabahlar başlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Gündem.
1: Efendim geçiyoruz gündem bölümüne, hemen bakacağız gazete haber başlıklarımıza. Ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz anne. FETÖ'cülerin açtığı ateşle ağır yaralanan Resul Çakır, annesine ölürsek şehit kalırsak gaziyiz sakın üzülme diyerek 15 Temmuz gecesi evden çıkmış. Çakır, o an neden böyle söylediğimi bilmiyorum, meğer kader beni gaziliğe çağırıyormuş dedi. 15 Temmuz anısına pedal çevirdiler. 15 Temmuz şehitleri anısına Taksim'den 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ne bisiklet turu düzenlendi. Tura Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ta katıldı. Öte yandan FETÖ bağlantılı 2702 hesaba erişim engeli. Terör propagandası ve dezenformasyon yaptığı belirlenen FETÖ ile bağlantılı 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. 1652 hesaba da yine terör kapsamında işlem yapıldığı deniliyor. Öte yandan Bakan Çiftçi, üst bölgesinde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Zirventepe üst bölgesini ziyaret etti. Huzur ortamına dikkat çeken Bakan Çiftçi, jandarmanın artık eskisi gibi terörist kovalamadığını, sınırda asayiş olaylarıyla ilgilendiğini söyledi. Öte yandan Özel gitse de vekiller kalıyor. CHP'den ayrılıp İmamoğlu'yla yeni parti kurmak isteyen Özel, mecliste aradığı desteği bulamadı. En az 100 CHP'li vekille yola çıkmak isteyen Özel, şimdiye kadar 136 milletvekilinden 50-60'ını yanına çekebildi. Bu, yeni partinin ana muhalefet olma iddiasının çökmesi demek. Vekillerin CHP'de kalmasınınsa birçok nedeni var, diyor haber başlığında. Bir kez daha Hürmüz krizi. Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmek isteyen İran, Güney Kıbrıs bandıralı bir gemiye ateş açınca Amerika yeniden saldırılara başladı. CENTCOM, İran'a ait yaklaşık 140 askeri hedefin vurulduğunu açıkladı. İran'da güvenlik olmadığı gerekçesiyle Hürmüz'ü ikinci bir duyuruya kadar kapattığını ilan etti deniliyor efendim. Gazze'de kan durmuyor. Ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren terörist İsrail, dün Gazze'de bir çocuk 8 kişiyi daha şehit etti. Can kayıpları Sabra Mahallesi, Han Yunus ve Nusayrat'taki bombardımanlarda yaşandı. Hayatını kaybedenler arasında Taha Ebu Cuma Matar adlı 9 yaşındaki kız çocuğu da bulunuyor denilmiş. Gürlek'in eşine suikast planladılar. İki kişi gözaltında. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde eşi Elif Gülşah Gürlek'e saldırı planı yapan iki kişi gözaltına alındı denilmiş haber özetinde. Öte yandan eski Katar emiri vefat etti diyor efendim ve Haluk Levent gözaltında. Şarkıcı Haluk Levent, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alındı. Derneğin kurucusu Alper Çelik'e ait ve Levent'in kullandığı hesapta 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon lira kaybedildiği tespit edildi denilmiş haber özetinde. Bir diğer gazeteye bakacağız efendim. Direnişin sembolü Kahraman Kazan. 15 Temmuz'da FETÖ'nün ihanet merkezi Akıncı Üssü'nün bulunduğu Kahraman Kazan ilçesinde direnişin de sembolü oldu. Şehit düşen 9 vatan evladı ve ölümün üzerine yürüyen 92 gazi tarihin seyrini değiştirdi. Öte yandan bir diğer haber başlığında darbenin kara kutusu kod adı Namık diyor. 15 Temmuz gecesi Kemal Batmaz'la birlikte Akıncı Üssü'nde asker görünümünü FETÖ'cü hainlerle emirler yağdıran Adil Öksüz darbeyi adım adım planladı. Namık kod adını kullanan Öksüz'ü serbest bırakanlar ve yurt dışına kaçıranlar tek tek yargılandı. Türkiye 10 yıldır peşinde. Almanya'da yaşadığı tespit edilen Öksüz için defalarca iade talebinde bulunuldu. İstihbarat teknik ve fiziki takibi sürdürüyor denilmiş. Öte yandan ateşkes bitti, Hürmüz kapandı. Amerika ve İran arasındaki ateşkes resleşme süreci ardından gelen saldırılarla son buldu. Hürmüz Boğazı yeniden kapandı. Fırlatılan füzeler ve İHA'lar yüzünden sürekli alarmların çaldığı körfez diken üstünde. İran'ın Hürmüz'ü güçle koruyacağız çıkışına Amerika'dan kötü seçim bedelini ödersiniz.

yanıtı geldi. Kılıçdaroğlu neşteri vurdu diyor efendim. CHP'deki iç savaş tüm hızıyla sürüyor. Kılıçdaroğlu özel destekçisi 43 il başkanını görevden aldı. Öte yandan Haluk Levent gözaltında deniliyor efendim. Deprem bağışlarını bahse yatırdı diyor haber başlığında. Bir diğer gazetemize hemen şöyle bakacağız. Halkın gözü mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi öğrenci affından emekli maaşına, yargı paketinden IBAN kullanımına kadar pek çok sayıda düzenlemeyi tatile girene kadar görüşecek. En düşük emekli yaşını artıracak kanun teklifi, 12. yargı paketi ve öğrenci affı meclis gündemine gelecek. Genel kurulda ele alınacak yargı paketi IBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor. Düzenleme ile hesap bilgilerini başkalarına kullandıranlara verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Yürürlük tarihinden önceki dosyalarda kapsam alınacak, düzenleme ile yargılama süreci de kısalacak denilmiş efendim. Öte yandan üniversiteye dönüş için af geliyor komisyonda görüşülecek öğrenci affı düzenlemesi, kurumla ilişiği kesilen ve daha önce aftan yararlanmayan kişileri kapsayacak. Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri başvuru yaparak 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelere dönebilecek deniliyor efendim. En düşük aylık 23.553 lira olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışma sonrası 20.000 lira olan en düşük emekli aylığı enflasyon oranında yükseltilirse 23.552 lira olacak deniliyor gazete haber başlığında. O mermiler irademizin sembolü Musa İlhan ve İsmail Acur 15 Temmuz'daki hain FETÖ kalkışmasında yedikleri kurşunlarla yaşıyor denilmiş efendim. Pedallar şehitler için 15 Temmuz'un yıl dönümünde hain gecede katledilen 253 şehit için bisiklet turu düzenlendi. Taksim'den 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ne kadar süren tura 253 bisiklet ve 253 motosiklet katıldı denilmiş efendim. Bir diğer haber başlığındaysa LGS'de tercih dönemi diyor, liselere geçiş sisteminde e-okul üzerinden tercih başladı. Son gün 27 Temmuz, yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlarsa 5 Ağustos tarihinde açıklanacak deniliyor efendim haber özetinde. Bir diğer gazeteye bakacağız. Gündem terörsüz Türkiye, kabine toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün yapılacak kabine toplantısında iç ve dış politikadaki kritik konu başlıkları masaya yatırılacak. NATO Liderler Zirvesi'nin ardından gerçekleşecek toplantının gündeminde zirvenin sonuçlarıyla birlikte F-35 alımı, Amerika-İran gerilimi ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelişmeler olacak denilmiş. FETÖ hesaplarına yakın takip. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, son bir ay içerisinde FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbirlerinin uygulandığını açıkladı. Duran, dijital alan milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Terör örgütlerinin sosyal medya ve dijital platformlarına hiçbir şekilde müsaade edilmeyecektir dedi denilmiş. Haber özetinde ileri daha ileri. Milli Muharip Uçak Kağı'nın blok 10 seviyesindeki ilk 20 adedinde kullanılacak F-110 motorlarının satışında Amerika'daki kongre aşamasının tamamlanmasının ardından tedarike yönelik teknik ve ticari süreç başladı deniliyor. Fiilen bugün başladı. 2028'de milli üretim motor denilmiş haber özetinde. Ve Haluk Levent gözaltına alındı diyor yine farklı bir gazetemizin haber özetinde. İstanbul'da Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Levent'in 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği ve Ahbap hesaplarından asistanı Yeliz Kaya hesabına 120 milyon lira para aktarıldığı tespit edildi. 18 şüpheli gözaltına alınırken Levent'in danışmanı avukat Ece Güner hakkında da gözaltı kararı verildi deniliyor efendim haberin özetinde. Özetler, başlıklar ve manşet bu şekilde yansıyor. Gazete haber sayfalarımızda birazdan detaylara bakacağız ama tabii mesajlarınızı, selamlarınızı bekliyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

Eşi Mehmet için sıradaki eseri istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yayınlayalım tabii ki. Hayırlı bereketli sabahlar olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz efendim. Bu çağın gürültüsü içinde hakikatin sesini, umudun nefesini ve Kur'an'ın, Risaletin mesajını gönüllere ulaştıran bir programınızın hayırlara vesile olsun. Hayırlı sabahlar Şanlıurfa'dan Yusuf Denizhan. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar diliyoruz bizler de sizlere. Samsun'dan hayırlı sabahlar, günümüz, haftamız bereketli olsun. Hayırlı sabahlar başladı, mutluyuz. Teşekkür ediyoruz efendim. Bizler de mesajlarınızı gördükçe sizlerle birlikte oldukça mutluyuz. 0533 013 80 90 hem WhatsApp hem de bip mesaj numaramız efendim. Şimdi WhatsApp üzerinden gelen mesajlarımızı sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. İstek eserleriniz varsa onları da yazıp gönderiniz efendim. Birazdan tekrar sizlerle buluşturacağız.

0: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
1: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
3: Efendim, gündem bölümünde haber detaylarımızla devam ediyoruz. Kabine NATO zirvesinin ardından toplanıyor gündem, terörsüz Türkiye. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün yapılacak kabine toplantısında iç ve dış politikadaki kritik konu başlıkları masaya yatırılacak. 7-8 Temmuz tarihlerinde başkentte gerçekleşen tarihi NATO zirvesinin sonuçları, Türkiye'nin ittifak içindeki konumu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere liderlerle yaptığı ikili görüşmeler kabinenin gündemine gelecek. Trump, Ankara ziyaretinde Katsa yaptırımlarının kaldırılacağı müjdesini açıklamış, F-35 uçaklarının teslimi konusunda ise olumlu mesajlar vermişti. Amerika-İran arasında yükselen gerilim de kabine gündeminin önemli başlıkları arasında yer alacak. Tarafların müzakere masasına dönüşü, ateşkesin tesisi ve kalıcı barış için Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik temaslar gözden geçirilecek. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamada kabinede görüşülecek bir diğer önemli konu başlığı. Toplantıda güvenlik birimlerinin saha raporları ışığında terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararına ilişkin adımların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması beklenen yasal düzenlemenin içeriğinin derin değerlendirilmesi bekleniyor. Öte yandan 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde yurt genelinde yapılacak anma törenlerine dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen hazırlıklar da kabinede ele alınacak. Ekonomi başlığı altındaysa enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine yansımaları değerlendirilecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması için kameraların karşısına geçecek. Süreç kararlılıkla devam edecek diyor efendim. Diğer bir alt haber başlığımızda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Zirvin Tepe Modüler Komando Üst Bölgesini ziyaret ederek güvenlik güçleriyle bir araya geldi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı'nın da eşlik ettiği ziyarette konuşan Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, bu projenin başarıya ulaşacağından zerre kadar şüphe duymuyorum dedi. Üst bölgesinin İran sınırına 7,5, Irak sınırına ise 28 kilometre uzaklıkta bulunduğunu hatırlatan çiftçi, güvenlik güçlerinin fedakar görevleri sayesinde vatandaşların huzur içinde yaşadığını söyledi. Başkent Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi için 3 katmanlı güvenlik planı uygulandığını belirten çiftçi, sınır birliklerinin de bu planın önemli parçası olduğunu söyledi deniliyor efendim haberin son cümlesinde. Eser arası vereceğiz, hemen sonrasında mesajlarınızla devam edeceğiz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız, bekliyoruz selamlarınızı.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarınızla devam ediyoruz. Bakalım hangi şehirlerdeyiz? Hangi şehirlerdeyiz efendim? Bulunduğunuz şehirde bizleri dinliyorsanız şehirlerinizle birlikte isimlerinizi de yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Selam göndermek istiyoruz hem size hem de o güzel memleketinize, şehrinize. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Selamünaleyküm Çağatay Bey kardeşim. Aleyküm selam efendim. Hayırlı sabahlar, başarılı programlar dilerim. Allah razı olsun. Bugün Tekirdağ'dan İstanbul'a dönerken yolda yeğenlerim Maksut ve Zeynep'le dinliyoruz sizi. Sıradaki eser tüm İslam alemine hediye olsun. Hakan Çakmaktaş selamlar ve dualar ve muhabbetlerimle. Çok teşekkür ediyoruz efendim, Allah razı olsun. Bizler de sizlere sevgilerimizi, selamlarımızı, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Tabii bütün eserlerimizi de armağan etmek suretiyle. Antalya'dan hayırlı sabahlar olsun. Hayırlı sabahlar Kardelen ben. Sizleri severek keyifle dinliyoruz. İlk defa mesaj gönderiyorum. Sevgiler, selamlar, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar efendim, teşekkür ediyoruz. Güzel memleket Antalya'mıza da bolca selam olsun. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar olsun Çağatay abicim. Hayırlı sabahlar efendim, aleyküm selam. İstanbul'dan Muhammed ben. Rabbim tüm ümmeti Muhammed'e rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Kolaylıklar versin. Amin. Rabbim bütün zalimleri kahru perişan eylesin. Amin. Sıradaki eser sizlere ve bütün İslam alemine gelsin. Selamlar ve dualarla. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu arada boykota devam. Boykota devam ediyoruz efendim. Boykotlu ürünleri kesinlikle almıyoruz, aldırmıyoruz ve her daim boykota devam edeceğiz Allah'ın izniyle. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Bekliyoruz selamlarınızı, istek eserlerinizi. Şu güzel eserimizi sizlerle buluşturalım, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor.
1: Devam ediyoruz efendim. Gündem sayfamızla, haber detaylarımızla 5,1 milyon emeklinin fark ödemesi Temmuz sonuna kaldı. Emekli zammı yarın komisyonda. En düşük emekli aylığını yapılacak artışı da içeren 30 maddelik ekonomi torba kanun teklifi yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündemine geliyor. Teklifle tavan aylık alan yaklaşık 5,1 milyon emeklinin maaşı 20 bin liradan 23.552 liraya çıkarılacak. Ancak teklifin komisyonun ardından genel kurulda görüşülerek yasalaşmasının 17 Temmuz sonrasında kalması beklendiği için emekliler zamlı aylık farklarını ancak kanunun yürürlüğe girmesinin ardından ayın sonuna doğru alabilecek. Zam farkı ise hak kaybı yaşanmaması için geriye dönük olarak ödenecek. Etki analizine göre en düşük emekli aylığındaki artışın 2026 yılının ikinci yarısındaki bütçe maliyeti 79 milyar lira olacak. Düzenlemeden yaklaşık 5,1 milyon emekli yararlanacak. Teklif yalnızca emeklileri değil, üretim, turizm, ulaştırma ve siber güvenlik alanlarını ilgilendiren çok sayıda düzenlemeyi de içeriyor. İmalat sanayinde istihdamı koruyan işletmelere verilen 3500 liralık sigortalı başı teşvik 2027 ve 2028 yıllarında da devam edecek. Bu kapsamda 2026 yılında 51 milyar lira, 3 yılda ise toplam 188 milyar lira kaynak ayrılması öngörülüyor. Turizm işletme belgesi sahip konaklama tesislerine ise Mayıs-Aralık dönemini kapsayacak şekilde aylık yaklaşık 3500 lira sigorta prim desteği sağlanacak. Düzenlemenin bütçeye maliyetinin 5,36 milyar lira olması bekleniyor. Teklifte kamu gelirlerini artıracak düzenlemeler de yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bazı hizmetlerinden ücret alınmasıyla 635 milyon lira, dijital yayın platformları ile medya hizmet sağlayıcılarından alınacak %2'lik paydansa yıllık 417,1 milyon lira gelir elde edilmesi hedefleniyor. Öte yandan etki analizinde ulaştırma ve siber güvenlik başlıkları da dikkat çekti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın uyguladığı idari para cezalarının kanuni altyapısı güçlendirilirken, siber güvenlik başkanlığının tek çatı altında yapılandırılmasıyla yaklaşık 30 milyar liralık mükerrer altyapı yaptırımının ve yatırımlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca genel aydınlatma giderlerine ilişkin düzenleme ile merkezi yönetim bütçesinde yaklaşık 3 milyar liralık tasarruf sağlanması öngörülüyor denilmiş. Haber detayında efendim. 228 bin kişi 206 milyarlık borcunu taksitlendirdi deniliyor efendim. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre mükellefler tarafından vergi dairesine yönelik borçların taksitlendirilmesine imkan tanıyan düzenlemeye yoğun ilgi gösteriliyor. Uygulamayla vergi dairesince takip edilen ve vadesi 5 Haziran 2026 tarihi ve öncesi olan tüm alacak taksitlendirilebilecek. Gelir, kurumlar, katma değer vergileri, harçlar, trafik idari para cezası, ecri misil, adli para cezası ve öğrenim kredileri gibi alacaklar bu çerçevede yer alıyor denilmiş haberin son cümlesinde. Efendim bir eser arası vereceğiz, ardından mesajlarınızla devam edeceğiz.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Efendim mesajlarınızla devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Diyanet Radyomuz. Hayırlı sabahlar Çağatay Bey. Hayırlı sabahlar efendim. Trabzon Of'tan selamlar. Ve aleykümselam. Kızımla beraber yaylaya çıkıyoruz. Ne kadar güzel ya. Selam olsun sizlere. Of'tan Sayım Kuş yayınlar. Sıradaki eserde kızım Sena Nur armağan olsun. Armağan olsun. Bütün Of'a armağan olsun bence. Oralarda, yaylalarda bize kulak veren bütün kıymetli dinleyicilerimize, hemşerilerimize selam olsun. Selamünaleyküm ve aleykümselam Çağatay Bey. Hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar diliyoruz Erzincan'dan. Halit ben. Erzincan'ımız Can Erzincan. Selam olsun sizlere de. Rabbim tüm İslam alemine vahdet, birlik, güç ve kuvvet versin. Bizi birbirimize birleştirsin. Ayıranlara fırsat vermesin. Amin. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı programlar diliyoruz. Elinize, emeğinize sağlık, güzel program yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Hatay'dan Hüseyin Demirkol. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Rabbim sizlerden de razı olsun. Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Hemen şöyle bir haber detayımız var. Bir bakalım. Türkiye gençleriyle zirvede diyor haber başlığında. Türkiye sahip olduğu genç nüfusuyla dünyanın öne çıkan ülkeleri arasında yer almaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkede yaşayan 15-24 yaş aralığındaki

12.708.348 genç, dünya genelindeki 117 ülkenin toplam nüfusundan daha fazla. Dünya nüfusunun yaklaşık 8,2 milyar olduğu geçen yıl itibarıyla, bunun 1 milyar 283 milyonu 15-24 yaş grubundaki gençler oluşturuyor. Böylece genç nüfus dünya nüfusunun %15,6'sına karşılık geliyor. Türkiye'de ise toplam 86,1 milyonluk nüfusun %14,8'i gençlerden oluşuyor. Türkiye genç nüfus sayısıyla Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. 12,7 milyonluk genç nüfusuyla kıtanın zirvesindeki Türkiye'yi 8,3 milyon gençle Birleşik Krallık, 8 milyonla Almanya ve 6 milyonla İtalya takip ediyor. Bu tablo Türkiye'nin genç insan kaynağı bakımından Avrupa'nın en güçlü ülkesi konumunu koruduğunu da ortaya koyuyor. Türkiye'nin sahip olduğu genç nüfus dünyanın birçok ülkesinin toplam nüfusunu da geride bırakıyor. Yaklaşık 12,7 milyon genç, Tunus'un 12,3 milyonluk, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 11,3 milyonluk ve Portekiz'in 11,4 milyonluk toplam nüfusundan daha fazla. Toplamda ise Türkiye'deki genç sayısı 194 ülkenin 117'sinin nüfusunu aşıyor. Öte yandan Türkiye'nin genç nüfus üstünlüğü Avrupa Birliği ülkelerinde de dikkat çekiyor. Türkiye'deki 15-24 yaş grubundaki gençlerin sayısı Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin 19'unun toplam nüfusundan fazla. Bu ülkeler arasında Yunanistan, Belçika ve Macaristan'da bulunuyor denilmiş efendim. Haberin son cümlesinde tüm gençlerimize, hem bugünümüzün hem yarınlarımızın teminatı olan kıymetli gençlerimize selam olsun. Sıradaki eserimizde armağan olsun bütün gençlerimize.

LGS tercih maratonu başlıyor. LGS'de özellikle liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Milyonlarca öğrenci ve veli için kritik süreç bugün başlıyor. Milliyetin Bakanlığı'nca yürütülecek tercih işlemleri 13-27 Temmuz tarihleri arasında e-okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler merkezi sınavlı öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme kapsamındaki okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 kategoride tercih yapabilecek. Tercih işlemleri ise bugün itibariyle başladı. 13-27 Temmuz tarihleri arasında e-okul sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek tercihlerini öğrenci kardeşlerimiz. Ve son haber başlığımız efendim, İstanbul'a sağanak geliyor. Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'da yarın hava koşulları değişecek. Kentte yarın öğle saatlerinden itibaren kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış beklenirken hava sıcaklığının da hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor. Tahminlere göre pazartesi günü 29 derece civarında seyredecek sıcaklık, yarın en düşük 20, en yüksek 27 olacak. Yağışlı havanın çarşamba günü etkisini kaybetmesiyle birlikte sıcaklıkların yeniden 29 dereceye yükselmesi ve parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yağışlı sistem sadece İstanbul'u değil, yurdun kuzey ve kuzeydoğu kesimlerini de etkileyecek. Karadeniz kıyılarında Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de kuvvetli sağanak öngörülürken Marmara'da, İstanbul'un yanı sıra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. Yetkililer ani yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda da uyarıda bulundu deniliyor haberin son cümlesinde. Efendim bizler de bunu iletmiş olalım tüm vatandaşlarımıza, özellikle yağışların olduğu gün itibarıyla tedbirli olunması hususunda bizler de bir kez daha uyarılarımızı yapmış olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm Çağatay Bey. Aleykümselam efendim. Rabbim emrettiği gibi hepimizi emrolunduğu gibi dost doğru ol ayet-i kerime ile uygun yaşamayı nasip eylesin. Sıradaki eser bütün İslam alemine hediye olsun. Başakşehir'den Faruk Can. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz bizler de sizlere. Ve geldik programımızın sonuna. Akşam saat 18'de Hayırlı Akşamlar programında tekrar kavuşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Yüce Mevlamıza emanet olunuz efendim. Rabbim günümüzü bereketli, sağlıklı, huzurlu ve bol dualı eylesin. Dualarınızda olmak duasıyla. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu hayırlı sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim.
2: Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Ziraat Katılım Bankart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Allah'ın Resulü, Abdullah'ın dediklerini aldırış etme. O Medine'ye dönünce kuvvetli olan, zayıf olanı oradan çıkartacaktır demiş. İstersen sen onu Medine'den sürer çıkartırsın. Vallahi zayıf olan odur. Sense kuvvetli olansın. Onu dilediğin gibi cezalandırabilirsin ama ona şefkatle muamele et. Çünkü Allah seninle bizi şereflendirdiği sırada o kavminin hükümdarı olmaya hazırlanıyordu. Saltanatını elinden çekip aldığını düşünmektedir.
2: İzzet ve kuvvetin Allah ve Resulüne ait olduğunu kabul edip bunu söyleyinceye kadar seni bırakmayacağım.
3: Öz be öz oğlum da mı bana cephe aldın?
2: Baba, söylentiler doğruysa bu dediklerin için tevbe etmen gerekir. Nasıl olur da böyle sözler sarf edersin?
3: Sen hayırlı bir evlattın. Büyüklere saygı göstermene ne mani oluyor?
2: Ya bu söylediklerine pişman olur, Resulullah'tan af dilersin ya da senin başını ben alırım.
4: Zeyd, müjdeler olsun. Beklediğin ayetler nazil oldu. Allah Resulü senin için Allah yolunda kulağıyla vazifesini yerine getiren genci Allah tasdik etmiştir dedi.
2: Ah, elhamdülillah, şükürler olsun.
0: 85. Bölüm.
5: Ashab-ı kiramın en büyük gayesi Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaktı. Yoksulluğun hüküm sürdüğü bu topraklarda mal mülk sahibi Müslümanlar, ihtiyaç sahibi kardeşlerine ellerinden gelen yardımı yapıyorlardı. Tüm gün çalışıp ancak ailesinin geçimini sağlayabilen, sadaka vermeye imkanı olmayan pek çok sahabi vardı. Peygamberimizin sadaka vermenin faziletleriyle ilgili sözlerini duydukça, bunu yapabilme arzusuyla tutuşuyorlardı.
6: Selamun aleyküm.
7: Ve aleyküm selam.
6: Nasılsın?
7: Hamdolsun. Sen?
6: Ben de iyiyim, çok şükür.
7: Bugün sen de mi iş bulamadın?
6: Evet. Sen?
7: Ben de. Haris'in bahçesindeki ağaçları budayacaktık. Kardeşleri yardıma gelmiş. Bize ihtiyaç kalmadı. Bakalım akşama çocuklara ne götüreceğiz?
6: Bir geceyi daha aç geçirecekler desene.
7: Maalesef.
6: Peygamberimiz de aynı durumda. Kaç gündür evinde sıcak yemek pişmiyor.
7: Öyle. Rızkı veren Allah. Ömrümüz varsa yiyeceğimiz de kursağımızdan geçecektir, ne yapalım? Bize düşen çalışmak.
6: En çok neye üzülüyorum biliyor musun?
7: Neye üzülüyorsun?
6: Sadaka ve zekat vermeye imkanım olmayışına.
7: Ben de öyle. Geçen gün Resulullah uzun uzun cehennemden bahsetti. Ondan Allah'a sığındı ve şöyle dedi. Yarım hurmayla bile olsa cehennemden korunun. Bizim yarım hurma bile vermeye gücümüz yok.
6: Cümlesinin sonunu duymamışsın. Eğer bunu da bulamazsanız güzel bir söz söyleyerek cehennemden korunun dedi.
7: Evet, o kısmı da duydum. Zaten maddi imkanları olmayanların hayırdan mahrum olmaması için pek çok seçenek sunuyor. İki kişinin arasını düzeltmen sadakadır. Bir kimseyi kaldırarak hayvanına binmesine yardımcı olman veya eşyasını ona yüklemen sadakadır. Güzel söz de sadakadır. Namaza giderken attığın her adım sadakadır. Yoldaki rahatsızlık veren şeyleri kaldırman sadakadır diyen de yine peygamberimiz.
6: Bütün bunlara rağmen yine de sadaka verebileceğim bir malımın olmasını isterdim.
7: Ben de öyle. Zengin kardeşlerimize gıpta ediyorum. Hem bizimle aynı ibadetleri yapıyor, hem de sadaka ve zekat vererek cennetteki derecelerini yükseltiyorlar.
6: Peygamberimiz birazdan namaza çıkacak. Başka ne yapabileceğimizi ona sorsak mı acaba?
7: Çok iyi olur. Ha, bak, Bilal ezanı okumaya hazırlanıyor. Namazı kıldıktan sonra konuşalım. Allah.

0: Namazın sonunda Resulullah adeti olduğu üzere arkadaşlarıyla sohbete başladı.
1: Ey Allah'ın Resulü, zenginler cennetin en yüksek derecelerini ve ebedi nimetleri alıp götürdüler. Çünkü bizim namaz kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyor. Bizim oruç tuttuğumuz gibi onlar da oruç tutuyorlar. Fazla malları olduğu için bir de onlar umre yapıyor, cihad ediyor ve sadaka veriyorlar. Bizimse sadaka verebileceğimiz malımız yok.
0: Bunun üzerine peygamberimiz, size bir şey haber vereyim mi? Dediğimi yaptığınız takdirde sizi sevapta geçenlere yetişirsiniz. Sizden sonrakilerden kimse de size yetişemez ve içinde bulunduğunuz toplulukta en hayırlı topluluk olursunuz. Ancak onlar da sizin yaptığınız bu tesbihleri yaparlarsa size yetişebilirler. Her namazın peşinden 33 kez tesbih, Subhanallah, 33 kez tahmid, Elhamdülillah ve 33 kere tekbir, Allahu Ekber getirirsiniz.
2: Bu tesbihatlarla o dereceleri mi kazanacağız?
3: Ne karlı bir alışveriş.
0: Resulullah bu tesbihleri saydıktan sonra şöyle dedi. Kim sayıları 99 eden bu tesbihleri La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa günahları denizin köpükleri kadar da olsa bağışlanır. Medine'ye göç eden muhacirlerle ensar arasında kurulan kardeşlik anlaşması gereği bazı sahabiler birbiriyle adeta bir aile olmuşlardı. Bu samimi dostlardan biri de özgürlüğüne yeni kavuşan Selman-ı Farisi ile Ebu Derda Hazretleri'ydi. Selman bir gün kardeşini ziyaret etmek istedi.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam Selman. Hoş geldin.
4: Bu kadıncağız ne hale gelmiş, üstü başı perişan. Ne oldu acaba? Bir sıkıntıları mı var? Ümmet Derda, ben Ebu Derda'yı ziyarete gelmiştim. Evde mi?
5: Bahçeye çıkmıştı, birazdan gelir.
4: Peki, ben bir daha uğrarım. Ama sana bir şey sormak istiyorum. Beni yanlış anlama. Bir derdiniz, sıkıntınız mı var?
5: Yok çok şükür. Neden sordun?
4: Üstünü başını böyle görünce...
5: Evet, bu halimi sen fark ettin ama eşim fark etmiyor. Elini eteğini dünyadan çekti. Tüm zamanını ibadetle geçiriyor. Rızık olarak bir şey bulursak yiyor, bulamazsak oruca niyetleniyoruz. Kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya ve bir eşe ihtiyacı kalmadı.
4: Nasıl yani?
5: Gecelerini ibadetle, gündüzlerini oruçla geçiriyor. Önceden ticaret yapardı. Artık onu da bıraktı.
4: Ebu Derda'nın tok gözlü ve mütevazı olduğunu bilmeyen yoktur. İnsanın bildiklerini uygulaması gerektiğini söyler. Hepimizi ahiret için daha iyi hazırlanmaya teşvik eder. İnsanları, yetimleri gözetmeye, köle azat etmeye, Allah'ı zikretmeye heveslendirir. Ama bu kadarı fazla olmuş.
5: Allah'a güzel kulluk etmeye çalışıyor. Buna diyecek hiçbir şeyim yok. Ama dünyadan tamamen ele tek çekti.
4: Öyle olmaz ki. Peygamberimizin uyarılarından haberi yok mu?
5: Benim söylediklerime aldırış etmiyor. Bir de sen dene. Şimdi arka bahçede. Buyur geç içeri. O da senin geldiğini duyar duymaz gelir.
4: Peki.
6: Hoş geldin Selma. Bu ne güzel karşılaşma.
4: Hoş bulduk kardeşim. Birkaç gündür görüşemedik. Özledim seni.
6: Ne iyi etmişsin.
4: Nasılsın?
6: Allah'a hamdolsun. Sen nasılsın? Düzenini kurabildin mi?
4: Hamdolsun ben de iyiyim. Çok şükür bir iş buldum. Başımı sokacak bir çatım da var. Daha ne isterim? Özgürüm artık. Yıllar süren kölelikten sonra kendimi çok farklı hissediyorum.
6: Senin adına çok seviniyorum. Hamdolsun esaret günleri bitti.
4: Önce Resulullah'ın sonra da sizin sayenizde. Sizin yardımınız olmasaydı kurtulamazdım.
6: Ağaçların hepsi tuttu mu?
4: Tuttu çok şükür. Peygamberimiz her birini elleriyle dikti.
6: Hamdolsun. Konuşmaya daldık. Hadi yemek yiyelim.
4: Peki.
6: Hadi Selman, buyur ye. Afiyet olsun.
4: Sen neden yemiyorsun?
6: Ben oruçluyum.
4: Nafile oruç mu?
6: Evet.
4: Yüzünün rengi değişmiş, farkında mısın?
6: Yo, iyiyim ben.
4: Eşinden duydum. Sürekli oruç tutuyormuşsun. Böyle yapmamalısın.
6: Bu bana zor gelmiyor.
4: Ama Allah senden böyle bir şey istemiyor.
6: Kul Allah'a ibadetle meşgul olunca Allah onu sever, mahlukatına da sevdirir.
4: Öyle tabii ama aşırılığa kaçmamalısın.
6: Hadi yemeğin soğumasın.
4: Sen yiyene kadar ben yemeyeceğim.
0: Arkadaşının isteği üzerine Ebu Derda nafile olan orucunu bozarak yemeğe katıldı. Selman o gece Ebu Derda'nın misafiri oldu. Ebu Derda biraz uyuduktan sonra namaza kalktı.
4: Daha yeni uyuduk. Neden kalktın?
6: Namaz kılmak için kalktım.
4: Yat ve uyu lütfen. Biliyorum ki sabaha kadar uyumayacaksın. Teheccüdü kaçırmadan kalkarsın yine.
6: Peki.
4: Hadi şimdi namazını kıl. Vücudunun da senin üzerinde hakkı olduğunu unutma. Kardeşim, sana senin iyiliğin için uyarıda bulunuyorum. Beni yanlış anlama. Evine geldiğimde eşin perişan vaziyetteydi. Bana dünyadan el ayak çektiğini söyledi. Sürekli oruç tutup geceleri ibadet etmekten halin kalmamış, farkında değilsin. Geçen gün peygamberimiz ne demişti hatırlasana? Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Şu halde her hak sahibine hakkını ver.
6: Beni düşündüğünü biliyorum. Ama ben de kendimi düşünüyorum. Yolumuz uzun, azığımız az. Ahirette hangi amelimle Allah'ın huzuruna çıkacağım diye endişeleniyorum.
4: Anlaşıldı. Ben seni ikna edemeyeceğim. Misafirlik hatrımı kullandım ama sen benden sonra da aynı şekilde devam edeceksin. Gel, durumu peygamberimize anlatalım. Bakalım o ne diyecek.
0: Ebu Derda peygamber efendimize gelerek hadiseyi anlattı. Resulullah, Selman doğru söylemiş diyerek Selman'ın kardeşine yaptığı uyarıların yerinde olduğunu söyledi. Allah Resulü'nün yakınında bulunan Suffe ashabının en büyük saadeti gece gündüz peygamberimizle görüşmekti. Bizzat Resulullah tarafından eğitilen bu insanlar onun teşvikiyle ilme çok değer verirler, her fırsatta Allah'ın kelamından bir şeyler öğrenmeye çalışırlardı. Bir sabah Resulullah yanlarına geldi ve şöyle dedi: "Hanginiz sabahleyin buthan veya akika gidip Allah'a karşı günah işlemeden ve akrabalık bağlarını kesmeden iri hörgüçlü gösterişli iki deve almak ister?"
2: "Hangimiz istemeyiz ey Allah'ın Resulü?"
3: "En güzel develer oradadır."
2: "Hem deve gibi nimet mi var? Onun sütünden faydalanırız. İyi bir binektir de."
0: Peygamber Efendimiz, "Vallahi birinizin her gün sabahleyin mescide gidip Allah'ın kitabından iki ayet öğrenmesi onun için iki deveden daha hayırlıdır. Eğer üç ayet öğrenirse üç deveden hayırlıdır. Dört ayet öğrenirse onun için dört deveden hayırlıdır. Okunacak her ayet kendi sayısınca deveden daha hayırlıdır," dedi.
3: "Allah yolunda ilim öğrenmek her şeyin üstündedir."
2: "Allah'ım, ilmimizi ve anlayışımızı arttır. Bizi salih kullarının arasına kat."
7: Amin. Amin. Amin.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bilgisiz baş köşeyi ele geçirirse baş köşenin değeri kalmaz. Eşik ondan değerli olur. Eğer bilgine eşikte oturmak düşmüşse o eşik baş köşeden daha değerlidir.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Din görevlisiyle 365 gün az sonra.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

122. gün. Secde. Allah'a en yakın an. Ayet-i Kerime Meali. Ayetlerimize yürekten inananlar ancak o kimselerdir ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Secde Suresi 15. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir. Öyleyse secdedeyken çokça dua ediniz. Fetva. Lokma döktürüp dağıtacağım, yemek yedireceğim gibi sözler adak sayılır mı? Bir adağın geçerli olabilmesi için adağın konusuyla ilgili bir takım şartlar vardır. Sadaka olacak şekilde yapılan adaklar bütün müçtehitlere göre adak şartını sağlar. Bu itibarla fakirlere yemek yedirmek sadaka türünden sayıldığı için adağın diğer şartlarını da taşıması halinde yerine getirilmesi gerekir. Adağım olsun ki fakirlere yemek yedireceğim, lokma döktürüp dağıtacağım gibi ifadeler adak olduğu gibi şu işim olursa fakirlere yemek yedireceğim.

vereceğim, lokma döktürüp dağıtacağım şeklinde şartlı olarak zikredilen ifadeler de adaktır ve bunların yerine getirilmesi vaciptir. Ancak adak kastı olmadan ve zengin fakir ayrımı yapmadan lokma döktürüp dağıtacağım, yemek yedireceğim gibi sözler adak kapsamında değildir. Bununla beraber verilen bu tür sözlerin yerine getirilmesi de güzel bir davranıştır. Hikmetli söz. Allah sana gizlice öyle bir şey verir ki, dünya halkı sana karşı yerlere eğilir. Adi bir taşa bir hüner, bir değer vermiş, onu altın yapmıştır da, halkın gözünde aziz ve muhterem kılmıştır. Bir katre su, Allah'ın lütfuyla ince olur, altından ziyade değer kazanır. Şu insan bedeni topraktan yaratılmış olduğu halde, Cenab-ı Hak ona kendinden bir şey, bir parlaklık verdi de, insan o parlaklıkla dünyayı kaplamakta, alemi zapt etmekte, akıl almaz işler başarmakta, manevi bir ay gibi parlamakta üstad oldu. Mevlana

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Kalemin kağıda değdiği yerde mürekkeple ruha bürünür kelimeler. Kelimelerin anaforunda gizlenir en derin düşünceler. İki kapağın arasında yeniliğe aç ruhlarımıza ulaşır. Yeni ufuklarla tanışmanın heyecanını her kitabın kapağını araladığında hisseder insan. Bir ömürde binlerce ömre eşlik etmek başka nasıl mümkün olurdu ki? Mustafa Mirza Demir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Ayracı, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14.30'da Diyanet Radyo'da.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Hatırdan, fincandan, 40 yıldan yola çıkmışsın, düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. İyilik nedir? Hatıralar nasıl birikir? Hadi, közde köpür Türk kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Kahve deyip de geçme. Çekirdeğin toplanması, kavrulması, öğütülmesi, ölçüyle cezveye konulması, kaynama ayarı, ağır ağır pişmesi, zahmetle kıymet kazanır ve selam her bir damlası. Bundandır ki emekle yoğrulmuş bir misafirperverliğin simgesi, fincan etrafındaki gönül bağı, muhabbetteki tatlı huzurun mimarıdır. Kahvenin yudumlandığı birkaç dakika, insan zihnine dinginliği dalga dalga getirir. Mis raihası, balkonlarda leylak, menekşe, yasemin, gül kokularına katmerlenerek karışır. Samimi bir tebessümle sunulan bu küçük ikramın yüreği genişlettiğini, damakta kalan lezzetin ana anlam kattığını, edilen sohbetlere ferahlık ekleyip ruhta derin izler bırakacağını kabul etmek gerekir. Kahve pişerken, içilirken oluşan yumuşacık suskunluk bile o ortamda kıymetlidir. Dost bir simayı seyrederken dinlenmektir. Bu usunda dünyanın geçiciliği unutulur, kalpten kalbe erişen bir yol kurulur. Nasıl olsa ölümden gayrı her derdin devası bulunur. İyilik için büyük zahmetlere de gerek yoktur. İnsanın gönlünde yer eden, 40 yıl hatırı olan bir yudumluk değer görme dileğidir. 40 yıl ömrün ikinci yarısına hazırlıktır. Olgunluğun, hafızanın ve öngörünün zirveye eriştiği demlere işaret eder. 40 yıla ulaşan yaşam, geçen yılları, ayrılan yolları, biten hikayeleri ve süren lütufları tane tane anlatır. Vefadır insanı insan yapan. Vefalı kişi için küçük incelikler, derin tesirlerle senelerce hatırlanacak hatıralara kapı aralar. İnsanın özü iyilikten beslenir, huzurla arınır, güvenle ayakta kalır ve samimiyete muhtaçtır. Her şeyin hızlandığı günümüzde zihin, değer gördüğü anları hatırlayarak mutlu kalır. Hatır, hatıra içinde gelişen uçsuz bucaksız bir ormandır. Üzerinde mazinin rengarenk kuşları uçuşur. Gölgesinde neşenin görkemli çiçekleri elvan elvan açılır. İnsan 40'ından sonra gönlünde sadece güzellikler kalsın ister. Sadeleşir, bilgeleşir. Bütün iyiliklerin derinlerde oluşan dalgalarını nihayet görebilir. Hani eskimeyen bir türkünün kulakta dönüp duruşu gibi. Kahve demişken şunu da unutma, ziyade olsun diyerek bereketi davet etmek. Sözü bin düşünüp bir söylemek de iyiliktir. Küçük iyilikler, basit ikramlar, ömre lezzet katan nice hoşluğa kapı aralar. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Hüsnü Hal.
1: Henüz 5 yaşındaydı çocuk. Dünyadan habersizdi. Dünyada ondan. Annesi ve kardeşleriyle birlikte derme çatma bir evde yaşıyordu. Babası başka bir ülkeye sürgün edilen zayıf, uzun boylu bir adamdı. Yüzünü hayal meyal hatırlıyordu. Görse tanıyamazdı ama dayak yemekten yüzü gözü şişmiş bütün adamların yüzünü babasının yüzüne benzetirdi. Zaten yaşadığı kamptaki adamların yüzleri birbirine çok benzerdi. Avurtları bir mengenede sıkılmış gibi çökük dururdu. Elmacık kemiklerini kaplayan derileri iyice incelmiş ve gözleri yuvalarından fırlayacak gibi bakarlardı. Çeneleri her zaman sıkı sıkıya kapalıydı bu adamların. Ağızlarını açtıklarında eksik dişleri ve

Ellerini gösterdiklerinde tırnaksız parmakları fark edilirdi. Çocuk bu adamları çok severdi. Onlar da küçük çocuğu. Çok büyümeden bu adamların neden böyle göründüklerini öğrenecekti ve bu neden onu gördüğü adamlar gibi olmaktan geri bırakmayacaktı. Sonunda onun da birkaç dişi eksilecekti. Çocuğun arkadaşları da kendisine benziyordu. Aynı ağaçtan toplanarak küçük bir kaba sıkıştırılmış irili ufaklı zeytin taneleri gibiydiler. Tıkıştırıldıkları çukur tabaklarda üzerlerine gelen sivri çatallardan kaçışmaya çalışırlar, lakin birer birer yakalanarak eksilirlerdi. 3000 yaşında olduğu söylenen, göz bağlayıcılıkta ustalaşmış çöl sürgünü bir hortlağın demir çenesi tarafından öğütülürlerdi. Neredeyse yok denecek kadar kısacık kesilmiş saçları, güneş altında susuz kalmaktan sararmış otlara benzerdi. Toprağa sıkıca tutunmuş, vakti geldiğinde yeşermeyi bekleyen otlara. Yürekleri pamuklara sarılmış ay ışığı gibi parlak ve yumuşacıktı ama ayakkabısız yürümekten ayak tabanları sertleşmişti bu çocukların. İyi beslenemedikleri gibi eğitimden de mahrum bırakılıyorlardı. Yeryüzünün hiçbir ülkesinde hiçbir çocuğun oynamadığı tuhaf oyunlar oynarlardı. Mermilerden kaçma, bombalardan saklanma ve hayatta kalma oyunları. Henüz 5 yaşındaki çocuk da silah seslerini, bombaları, gece yarısı götürülen ve dövülen adamları hep oyunun bir parçası sanıyordu. Yontulmuş birkaç tahta parçası, irili ufaklı deniz taşları ve boş mermi kovanları sayılmazsa oyuncağı da yoktu çocuğun. Zamanla büyüdü küçük çocuk. Onu hapseden duvarlarda büyüdü. Bir yanı duvar, diğer yanı denizdi. Duvarı aşıp dışarı çıkmasına da, yüzerek denize geçmesine de izin verilmiyordu. Çatısı olmayan bir hapishanede çürümeye bırakılmışlardı. Üstelik hayatta kalmakla suçlanıyorlardı. Topraklarını savunmak, işkenceye rıza göstermemek suçların en büyüğüydü. Taşlar tanklara karşı suçluydu. Derisi kemiğine yapışmış eller silahlara karşı suçluydu. Babalar vatanını, anneler evladını korumakla suçluydu. Gövdeleri bombalara siper olmakla suçluydu. Sevmek suçtu, gülmek suçtu, kalmak suç, gitmek suçtu. Küçük çocuk büyümüş ve ömrünün baharında, henüz ilk gençlik çağında birçok akranı gibi herhangi bir gerekçe gösterilmeden bilekleri kelepçelenmişti. Yaşadığı şehir böyleydi. Çocuklar büyüdükçe hapsedildikleri yerler küçülüyordu. Büyük duvarlar küçük çocuklar için, küçük hücrelerse büyük insanlar içindi. Artık bir genç olduğu için taşların insan kanı koktuğu, ışığın karanlık tarafından yutulduğu, donmuş kemiklerin buz parçaları gibi çatır çatır kırıldığı ve mahkumların günlerce aç bırakıldığı hücrelere hapsedilebilirdi. Öyle de oldu. Sevdiği her insanın öldürüleceğiyle tehdit edildi. Vücudu iyileştirilemez şekilde dövüldü ve inandığı her değer aşağılanarak eziyet edildi. Elbette dişleri de söküldü. Küçükken gördüğü ağzı kapalı adamlar gibiydi artık. Ancak vazgeçmedi. Güneş kendisini ısıtmıyordu ama onun varlığını biliyordu. Ayın ışığı bulunduğu hücreyi aydınlatmıyordu ama gökyüzünde parladığını biliyordu. Tıpkı bir gün özgür olacağını bildiği gibi. Umudunu yitirmedi. Nehirden denize kadar özgür olacağı bir günü düşledi. İşte o an demirden kubbeler birer kağıt gibi yırtıldı. Parmaklıklar tel gibi büküldü ve bileklerindeki zincirler kırılarak bin parçaya bölündü. Gökyüzü çocukların önüne serilmiş, duvarlar yıkılmıştı. Denizin üstünden batan güneşi seyrederken hayal etti kendini ve gün batımına gülümsedi. Bu da tüm hikayeler gibi iyi bitmeliydi. Çocuklar sonsuza kadar mutlu yaşamalıydı. Aslında böyle acılar hiç yaşanmamalıydı. Zaten yaşanmadı da.
Modern dünyada, şu medeni çağda çocukların katledilmesi mümkün olabilir miydi? Dünya buna sessiz kalır mıydı? Böyle bir soykırıma göz yumulur muydu hiç? Koca koca ordular buna müsaade eder miydi? İnsan hakları vardı bir kere, hatta savaşın bile bir ahlakı vardı. Sonra çocuklar masumdu. Çocukları kim rahatlıkla öldürebilirdi ki? İki cihanın tüm kötüleri bir araya gelse, hepsi bir bedene girip surete bürünse bile bunu yapamazdı. Bunu yapan insan olamazdı. Bunu yapan insan olarak kalamazdı. Neyse ki bunlar yaşanmadı da, böyle bir leke milyarlarca insanın alnına sürülmemiş oldu. Eğer yaşansaydı, bu utançla kimse yaşayamazdı. Öyle film seyreder gibi izleyemezdi kimse. Ayağa kalkar, karşı çıkar ve asla buna izin vermezdi. Kim kendi çağının zalimine sessiz kalanlardan olmak ister ki? Geçmişteki bütün zalimlerin cezasını bulduğunu bildiği halde hem de...

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Hadislerin hikayeleri az sonra.

0: Hadislerin Hikayeleri. Allah'ın kutlu elçisi bilginin edinilmesini ve aktarılmasını çok önemsemiş, teşvik etmiş, esirgenmesini ise asla hoş görmemiştir. Her kim kendisine sorulan bir meseleyi yahut kendisinden istenilen bir bilgiyi bile bile gizler de cevabını vermezse, kıyamet günü ona ateşten bir gem vurulacaktır demiştir. Aynı şekilde kişinin bilmediği hususlarda görüş beyan etmesini ve fetva vermesini de hoş görmemiş, insanları yönlendirme konusunda ziyadesiyle hassas davranılmasını istemiştir. Nitekim Peygamberimiz döneminde acı bir olay yaşanmış ve bilmeden fetva vermenin kötü sonuçları ortaya çıkmıştır. Bir sefer esnasında bir sahabinin kafası yarılmış ve olay şöyle neticelenmiştir.
1: Ah! Yardım edin, yardım edin lütfen.
2: Aman yarabbi, ne oldu sana böyle? Her tarafın kan içinde.
1: Kafam kanıyor.
2: Yardım edin, onu taşıyalım.
3: Geldim. Aman Allah'ım, ne olmuş ona böyle?
2: Kafasından yaralanmış. Hadi onu taşıyalım.
3: Tamam, hadi götürelim
2: hadi.
3: Onu.
2: Hadi. Bu tarafa.
4: Bakın gözlerini açtı. Kendine geldi arkadaşımız.
2: Çok şükür sonunda.
3: Nasılsın? Daha iyi oldun mu?
1: Şimdi daha iyiyim. Allah razı olsun sizlerden.
2: Allah senden de razı olsun. Tekrar geçmiş olsun.
4: Geçmiş olsun.
1: Sağ olun.
2: Kafan feci yarılmış. Dikkat etmen gerekiyor.
1: Hala ağrıyor.
3: Arkadaşım doğru söylüyor. Dikkatli olmalısın bence de.
1: Yalnız benim abdest almam gerekiyor. Namaz kılacağım. Teyemmüm yapsam sorun olur mu?
4: Hayır, yapamazsın. Bu doğru olmaz.
1: Neden?
4: Teyemmüm su bulunmadığında yapılır. Öyle değil mi arkadaşlar?
3: Evet, öyle.
2: Öyle ama baksanıza haline, yaralı şu an.
4: Ben böyle biliyorum. Bu işin doğrusu suyla abdest almasıdır.
2: Bilemiyorum. Başına su değmesi onun için iyi olmayabilir.
4: Hüküm böyledir.
1: Öyle mi gerçekten?
4: Doğrusu bu. Çünkü yanımızda su var.
1: Peki madem doğrusu bu, ben de öyle yapayım o halde. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bu olayın neticesinde yaralı olan sahabi öldü. Durum Hazreti Peygamber'e anlatıldı. Allah'ın Resulü bu duruma üzüldü ve buna sebep olanlara kızdı. Onu öldürdüler. Madem ki

0: ki bilmiyorlar, bir bilene sorsalardı ya, cehaletin ilacı sormaktır dedi.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne, kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik, kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes olduk. Önce kulaklarınıza ulaştık, sonra evlerinize, sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman

bir ayetle gönüllere dokundu. Kimi zaman bir duayla umutları tazeledi. Kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil. Güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyor.

0: Her kitap bir yolculuktur insanoğlu için. Bu yolculukta rastlanılan kimi cümlelerse iz bırakır okuyanın ruhunda. Sayfaların arasında bulduğumuz, altını çizmeden geçemediğimiz sözler şimdi sizlerle. Profesör Doktor Soner Duman'ın kitaplarının konu edildiği Kurtarıcı Kurallar, Pazartesiden Perşembe'ye saat 15'te Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
0: İste dinle,

Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabinenin gündeminde Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları olacak. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklarda ele alınacak. ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden sıcak çatışmaya dönüştü. Washington, İran'a yönelik 3. saldırı dalgasını tamamladığını açıkladı. Tahran'da Körfez ülkeleri ve Hürmüz Boğazı çevresindeki hamlelerini artırdı. Bölgede hava savunma sistemleri peş peşe devreye girerken, uluslararası toplumdan tansiyonun düşürülmesi çağrıları

0: geliyor. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'de saldırıları devam ediyor. Son 24 saatte biri çocuk 7 Filistinli daha şehit oldu. Toplam can kaybı ise 73.221'e yükseldi. Fethullahçı terör örgütüne yönelik bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları koordinasyonunda gerçekleşen operasyonda 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Her iki bakanlık operasyonu aynı anda yaptıkları açıklamalarla duyurdu. Operasyon kapsamında en fazla şüphelinin Ankara, İzmir ve İstanbul'da bulunduğu bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Esenler'de hafızlığını tamamlayan 114 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. Programa katılan İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek hafızlara bir de müjde verdi. Genç hafızlar ve hocaları uygun bir tarihte Umre'ye gönderilecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İzmir 34, İstanbul, Eskişehir ve Antalya 30, Erzurum 32, Trabzon 26, Gaziantep 40 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 41, Kudüs 28, Lefkoşa 34, Girne 32, Saraybosna 19 ve Gümülcine 28 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Selamun aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti bütün mümin kardeşlerimin üzerine olsun. Diyanet Radyo çalışanların üzerine olsun. Elazığ'dan Gülnaz teyzeniz için mahşerde Kur'an'la haşreyle bizi. Çalarsanız çok sevinirim. Sizleri yücelerin en yücesi Rabbime emanet ediyorum.

Selamünaleyküm. Kayseri'den ben Korkmaz Güzel. Mülahmedim ilahisini, hanım Sevim Güzel ve bütün Diyanet Radyo dinleyiciler için istiyorum.

Selamünaleyküm Nihat Radyo. Elazığ'dan herkese selamlar. Halil Necipoğlu'ndan Ak Bir Gönül Verdi Bana eserini eşim ve oğlum için ve şu an Diyanet Radyo dinleyenler için çalmanızı rica ediyorum. Herkese hayırlı günler.

Merhabalar, hayırlı günler herkese. Kayseri Melikgazi'den Hatice ben. Bugün sen sultansın, ben kulunum ilahisini dinlemek istiyoruz. Bu ilahi tüm Diyanet Radyo çalışanlarına ve dinleyenlerine gelsin. Radyom benim en iyi arkadaşım çünkü. Herkese hayırlı, huzurlu, güzel bir hafta diliyorum.

yollara sular dökün. Bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun, beri. Yüzü apaydınlık, ak ak.

bir koku sardı. Bir anda bir belbele, bir kıyamet koptu cihanda. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. O geliyor.

Merhabalar. Diyanet Radyo'yu severek dinliyoruz. Allah'ın selamı sizlerin ve tüm dinleyicilerin üzerine olsun. Erkan Mutlu'dan Gelin Gidelim ezgisini istiyorum. Teşekkürler.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo ve dinleyicileri. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ben İstanbul Zeytinburnu'ndan Mahmut Kayacı. 18 bin aleme server olan Muhammed ilahisini anneme, abim Hasan Kayacı'ya, eşime, çocuklarıma ve cümle müminlere hediye ediyorum. Saygılar sunarım.

0: Selamünaleyküm İzmir Bölgeden Fethi. Sizlerden Mustafa Cihat'tan Derler Rock ezgisini istiyorum. Bu eseri Diyanet ailesine armağan diyorum. Hayırlı günler diliyorum.
1: Öyle mi olsam ki, böyle mi olsam ki, şöylece kalsam mı ben? Her şeyi sansam mı?

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Ziraat Katılım Bankart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.

0: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik. Kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes olduk. Önce kulaklarınıza ulaştık. Sonra evlerinize. Sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil. Güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, İlk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyoruz.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabinenin gündeminde Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları olacak. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklarda ele alınacak. ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden sıcak çatışmaya dönüştü. Washington, İran'a yönelik 3. saldırı dalgasını tamamladığını açıkladı. Tahran'da Körfez ülkeleri ve Hürmüz Boğazı çevresindeki hamlelerini artırdı. Bölgede hava savunma sistemleri peş peşe devreye girerken uluslararası toplumdan tansiyonun düşürülmesi çağrıları geliyor. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'de saldırıları devam ediyor. Son 24 saatte bir çocuk 7 Filistinli daha şehit oldu. Toplam can kaybı ise 73.221'e yükseldi. Fethullahçı terör örgütüne yönelik bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları koordinasyonunda gerçekleşen operasyonda 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Her iki bakanlık operasyonu aynı anda yaptıkları açıklamalarla duyurdu. Operasyon kapsamında en fazla şüphelinin Ankara, İzmir ve İstanbul'da bulunduğu bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Esenler'de hafızlığını tamamlayan 114 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. Programa katılan İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek hafızlara bir de müjde verdi. Genç hafızlar ve hocaları uygun bir tarihte umreye gönderilecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İzmir 34, İstanbul, Eskişehir ve Antalya 30, Erzurum 32, Trabzon 26, Gaziantep 40 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 41, Kudüs 28, Lefkoşa 34, Girne 32, Saraybosna 19 ve Gümülcine 28 derece.
2: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.
3: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo, severken...

Hazreti Peygamber ve Yönetim. Emanet, Ehliyet, Hakkaniyet. 1. Bölüm. Allah Resulü'nün ilahi vahyi tebliğ etmekle görevlendirildiği bölgede kabile esaslarına göre yaşayan bir toplum vardı. Kararların çoğunu toplumu yönetip yönlendiren kabilelerden birer temsilcinin bulunduğu nedve, meclis alırdı. Burada zaman zaman insani değerlere saygılı, hakkı savunan kararlar alınmakla birlikte, çoğu zaman sinelere yerleşen cahiliye taassubuyla savaş, intikam, baskın kararları alınırdı. Nedve üyeleri aynı ırk ve inanca sahip olmalarına rağmen birbirleriyle de mücadele halindeydiler. Kabilelerin birbirine saldırısını önleyen yegane unsur savaşabilme kabiliyeti ve gücüydü. Zayıf olanlar her türlü haksızlığa uğrayabildikleri için varlıkları bile sürekli tehlike altındaydı. Her an malları, mülkleri talan edilebilir, kendileri ve çocukları köle olabilirlerdi. Dayandıkları içi boşaltılmış bazı kutsal değerler bulunmakla birlikte, kuralların uygulanma şekli güçlü kabilelerin yararına göre değişebiliyordu. Netice olarak toplumsal ve ferdi hayatın hemen bütün şekillerinde koyu bir karanlık, derin bir cehalet vardı. Allah'ın elçisi bu şartlarda Mekke'de varlık mücadelesi veriyor, kendisine tabi olanlara ağırlıklı olarak tevhid akidesini anlatıyordu. Daha ilk günden itibaren hiçbir ayrım yapmaksızın, zengin fakir, Arap acem, siyah beyaz demeden toplumun bütün bireylerine ulaşıyordu. Öyle ki Mekke'nin en saygın ailelerine mensup olan Sa'd bin Ebu Vakkas, Osman bin Affan, Talha bin Ubeydullah, Mus'ab bin Umeyr'le toplumun en alt tabakası olarak kabul edilen kölelerden Bilal bin Rebah, Habbab bin Eret'le birlikte yan yana aynı safta yer alıyorlardı. Toplumun içinde neredeyse hiçbir hakka sahip olmayan kadınlara Peygamberimiz son derece değer veriyor, onları erkeklerle beraber aynı inancın birer üyesi olarak kabul ediyordu. Mekke döneminde Hazreti Peygamber'in kendisine inanan sahabileri sevk ve idaresi, Risalet vasfına dayalı bir cemaat liderliği şeklindeydi. Ancak Medine'den gelen insanlardan biat alındığında, dini yönün yanı sıra bütün Müslümanlara kefil olan, onları yöneten, idare eden siyasi bir lider olmasının da ilk adımı atılmıştı. Hicretten sonra Medine'de ilk defa biz olma şuurunu yakinen tanımaya ve yaşamaya başlayan Müslümanlar, kendi içlerindeki yardımlaşma ve dayanışmaya ilaveten Mekkeli müşrikler, diğer kabileler ve Yahudilerden gelebilecek saldırılara karşı koyabilmek için emniyet hissetme ihtiyacındaydılar. Medine'nin kabile anlayışı içinde yetişmiş, birbirleriyle mücadele etmekten yorulmuş, bölük pörçük gruplar halinde yaşayan sakinlerine yapılacak en büyük iyilik, belli bir düzen çerçevesinde hayatiyetini devam ettirebilecek kuvvetli ve merkezi bir idare sistemini kurmak olacaktı. Nitekim öyle de oldu. Hazreti Peygamber renk, inanç, dil ve ırk ayrımı yapmadan toplumun bütün kesimlerine aynı şeyi, eşitlik ve adaleti sunan ve bu toplumun parçası olduğu sürece bunu garanti eden bir idare sistemi benimsedi. Bu doğrultuda öncelikle birbirleriyle savaş halindeki Arap kabileleri barıştırdı. Sonra da Yahudilerle bir antlaşma yaptı. Böylece Medine'ye şehir devleti vasfını kazandıracak esaslar belirlendi. Toplumsal ve bireysel düzeyde önemli kararlar alındı. Öncelikle bu küçük devleti oluşturan topluluklar, bu toplulukların birbirleriyle ve yabancılarla ilişkileri, idari ve adli yapıları belirli esaslara bağlandı. Sonra da tek tek bütün fertlerin din ve vicdan hürriyeti güvence altına alındı. Üzerinde anlaşılan bu hususlar yazılı bir metin haline getirildi ve böylece siyasi bir belge hüviyeti kazandı. İşte bu Medine vesikasıydı. Belki de tarihin yazılı ilk anayasası. Kutlu elçi bu şekilde yöneten, yönlendiren, anlaşma yapan ve gerektiğinde savaş kararı alan bir önderdi. O, vahiy alan bir peygamber olduğu gibi, aynı zamanda bir devlet başı ve yeri geldiğinde ordu komutanıydı. Liderlik, önderlik, peygamberlerin ortak özelliğiydi. Nitekim Hazreti Peygamber, İsrailoğullarını hep peygamberlerinin yönettiğini bildirmişti.
Allah Resulü'nün bütün uygulamalarında olduğu gibi toplum idaresinde de hakim olan temel belirleyici unsur ilahi vahyin yönlendirmesiydi. Onu temel kabul eder ve ona göre hareket ederdi. Çünkü bu prensip Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde defalarca bildirilmişti. Ey Muhammed! Sen Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'a ortak koşanlardan yüz çevir. Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Rabbinden sana vahyedilene uy. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Hazreti Peygamber'in idari konulardaki kararlarını belirleyen diğer bir unsur da istişareydi. İstişare ile tecrübeli insanların birikiminden yararlanır, meseleyi sahiplenmelerini temin ederdi. Neticede konuşulan konu bütün toplum tarafından kabul görürdü. Müslümanların karşılaştıkları önemli olaylardan olan Bedir Savaşı'nda Kutlu Elçi her aşamada ashabıyla istişare etmişti. Savaşa girme kararı alırken, askerlerin yerleşecekleri alanı belirlerken, savaş sonrasında esirlere nasıl davranılacağını tespit ederken hep ashabının görüşlerine başvurmuştu. Savaş esirleri savaşın nasıl olacağı gibi dünyevi hususlarda istişare ettiği gibi bazen ezanın meşru kılınması gibi hakkında vahiy gelmeyen dini hususlarda da istişare ediyordu. Peygamber olması hasebiyle birçok bilgiyle mücehhez olmasına ve vahiy almasına rağmen Resul-i Ekrem ashabına danışmakla emrolunmuştu. Nitekim Hazreti Ömer bu hususla ilgili olarak şöyle demekteydi. Resulullah Hazreti Ebubekir'le birlikte Müslümanları ilgilendiren meselelerde geceleri konuşmalar yapardı. Ben de yanlarında olurdum. Allah Resulü istişareye o kadar önem vermişti ki Ebu Hureyre onun bu özelliğini Resulullah'tan daha fazla ashabıyla istişare eden bir kimse görmedim şeklinde dile getirmişti. Allah Teala onların işleri aralarında danışma iledir ayetinde bu yapılanmayı överek örnek göstermiştir. Hazreti Peygamber de istişarenin toplum içindeki önemiyle ilgili olarak şöyle buyurmuştur. İdarecileriniz en hayırlılarınız,

zenginleriniz en cömertleriniz olup, işleriniz de aranızda istişareyle yürütüldüğü zaman, yerin üstü sizin için altından daha hayırlıdır. İlmi ve zahitliğiyle bilinen tabiin büyüklerinden Hasan el-Basri de bu anlamda, bir topluluk istişare ettiği zaman mutlaka müzakere ettikleri konu hakkında en doğru karara yönlendirilirler demiş, ardından da onların işleri aralarında danışma iledir ayetini okumuştur.

toplumu idare etmede en önemli hususlardan biri de yetki kullanımıdır. Allah Teala idarecilere adaleti emrettikten hemen sonra bu kez de toplumun ona karşı sorumluluğuna dikkat çeker. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden olan ulul emre, idarecilere de itaat edin. Kur'an ayetlerinde risalet göreviyle birlikte devlet başkanlığı vasfı da bulunan Hazreti Peygamber'e itaat, Allah'a itaat olarak kabul edilmiştir. Burada itaatin imanla bağlantılı olduğu düşünüldüğünde, kamil müminin bir vasfının da aynı zamanda bir idareci olan Allah Resulüne itaat olduğu anlaşılmaktadır. Ayette ulul emre itaatin, Allah ve Resulüne açıkça itaat emrinden sonra ve bu ikisine bağlı olarak dile getirilmesi önem arz etmektedir. Peki itaatin sınırı ne olacaktır? İtaate böylesine önem veren bir din, onun sınırını da net bir şekilde tespit etmiştir. Peygamber Efendimiz, günah işlemesi emredilmedikçe, hoşlansa da hoşlanmasa da dinlemek ve itaat etmek Müslüman bir kişinin vazifesidir. Eğer kendisine günah emredilirse, dinlemek ve itaat etmek yoktur. Allah'a isyan hususunda itaat yoktur. İtaat, ancak iyi, maruf olan hususlardadır buyurmuştur. Ashab'tan Ubade bin Samit'in şu sözleri de itaatin ölçüsünü, sınırlarını anlatması bakımından önemlidir. Zorluk ve kolaylık anlarında, iyi ve kötü durumlarda söz dinlemeye ve boyun eğmeye, başkalarının tercih edilmelerine ses çıkarmaksızın itaat etmeye, iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım, kınayanların kınamasından çekinmeyerek hakkı söylemeye, peygambere biat ederken söz verdik. Bu konuda bir uyarı da topluma yapılmıştır. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. İtaat emrinin bir uzantısı olarak Hazreti Peygamber, toplumda meydana gelecek anlaşmazlıkların çözüm merci kabul edilmiştir. Onun bu vasfı o kadar önemlidir ki, bu konudaki herhangi bir şüphe veya rahatsızlık, sistemin tamamına yönelik bir itiraz, onun kabul veya reddi yönünde bir taraf olma şeklinde sunulmaktadır. Hayır, Rabbine andolsun ki, aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp, sonra da verdiğin hüküm konusunda içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar. Allah Resulü'nün idaresinde çokça vurgulanan bir başka hususta toplumsal öz eleştiri ve öz denetim olan emri bil maruf ve nehyi anil münker göreviydi. Bu sistemde artık bütün fertlere birbirlerine iyiliği teşvik, kötülükten sakındırma gibi bir sorumluluk verilmişti. Buna göre her birey adeta idarenin doğal bir üyesi ve ortağıydı. Kur'an-ı Kerim'de iyilik erdemine çağırmanın ve kötülüklerden sakındırmanın müminlerin en önemli özelliklerinden biri olduğu bildirilmişti. Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyar ve Allah'a inanırsınız ayetinde bu yönde sürekli bir çağrıda bulunulmuştu. Allah Resulü de, canım elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, ya iyilikleri emreder, kötülüklerden insanları sakındırırsınız, yahut Allah size öyle bir ceza gönderir ki, dua edersiniz ama duanız kabul olunmaz şeklinde ashabını uyarmıştı. Hazreti Nebi bu görevi bizatihi kendisi uygulamakla birlikte, Müslümanlara da görev düştüğünü şöyle anlatıyordu. Bir kötülük gören kişi onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Bunu da yapamazsa kalbiyle o kötülüğe karşı tavır koysun. Onu hoş görmesin ki bu da iman eden kişinin asgari yapması gereken şeydir. Çünkü duyarlı ve katılımcı bir toplum yapısının oluşması için bu bir gereklilikti. Toplumun ıslahı ve insanlar arasında iyiliklerin, güzelliklerin yayılması yönünde çaba göstermeyenler için de Allah Resulü, küçüğümüze şefkat, büyüğümüze hürmet göstermeyen, iyilikleri emredip kötülüklerden sakındırmayan bizden değildir buyurmaktaydı. Allah Resulü'nün idaresinde
insanlara hak ve adalet ölçüleri içinde davranılması esastı. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'den adaletin gereğini yerine getirmesi emredilmiş, bütün müminlere hitaben de Allah size mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor buyurulmuştu. İdarecilerin de itaate layık olma ve kendilerine bağlı olan insanların güvenini kazanmaları gerekmekteydi. Hazreti Peygamber bir hadislerinde şöyle buyurmuştu. Yönetici bir kalkandır. Onun ardında savaşılır. Onunla tehlikelerden korunulur. Şayet o Yüce Allah'a karşı takvayı emreder ve adaletle hükmederse bundan dolayı sevap kazanır. Bunun dışında bir şey emrederse o zaman yaptıkları kendi aleyhine olur. Resul-i Ekrem'in vefatına yakın bir zamanda ''Ey insanlar, bilesiniz ki Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, beyazın siyaha, siyahın beyaza, takva dışında bir üstünlüğü yoktur'' şeklinde verdiği mesaj, idarede ve sosyal hayatta eşlik prensibine verdiği önemi göstermekteydi. Onun öğretisinde insanlara etnik köken, renk ve toplum içindeki imtiyazına bakılmaksızın, adalet ve hakkaniyet ölçüleri içinde eşit davranılır ve bütün insanlar tarağın dişleri gibi eşit kabul edilirdi. Sevgili dinleyenler, bu konuya bir sonraki programımızda devam edeceğiz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalınız.

0: arkası yarın.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 63. bölüm. Havuz mu, avuz mu?
3: Tekir, sen de bizi uğurlamak için kapı önüne mi çıktın?
4: Sonuçta o da bu ailenin bir üyesi değil mi?
5: Çok tüylü ve sevimli bir üye bu. Yola çıkmadan şunu biraz daha seveyim. Gel, gel bakalım Tekir.
4: Şerife, ben annemle babamı otogara bıraktıktan sonra çarşıya geçeceğim. Almam gereken bir şeyler var mıydı?
6: Yok Tahsin.
3: Aa, yapma böyle kızım.
5: Bak, beni de ağlatacaksın şimdi.
3: Hem biz çok uzağa gitmiyoruz ki. Bir haftalığına kaplıcalara gidip geleceğiz inşallah.
6: Tamam tamam, bir şeyim yok benim. Birden duygulandım işte.
4: Siz şimdi orada havuza da girersiniz.
5: Havuza mavuza giremem ben.
3: Tamam sen girme hanım. Ben senin yerine de girerim.
4: Baba, otobüsün hareket saati yaklaştı. Biraz daha oyalanırsak havuza hiç giremeyebilirsin.
3: Öyleyse bize müsaade. Hadi Allah'a ısmarladık.
6: Yolunuz açık olsun.
5: Sağ olasın kızım.

0: Dedemler gittiler mi?
1: Hoş geldiniz yavrularım. Ha? Az önce çıktılar.
0: Yavrularım mı? Abla, farkındaysan annem ha ağladı ha ağlayacak.
2: Babaannemle dedem kaplıcaya gittiler ya, ondandır. Zaten annem oldum olası ayrılıkları sevmez.
3: Ne konuşuyorsunuz siz öyle kendi aranızda?
2: Aman da sen çok mu üzüldün?
0: Gıdıklama operasyonu başlasın mı?
2: Daha ne duruyorsun?
4: Yapmayın çocuklar. Ay yapmayın diyorum size. Ay durun yavrum.
3: Ay hele şükür kurtuldum elinizden.
2: Yine acıktın mı sen?
0: Hayır abla, bilemedin. Tuvaleti gelmiş bunun. Baksana nasıl da kapıyı tırmalıyor.
3: Öyleyse kapıyı açıver de oğlum hayvan dışarı çıksın.
0: Beni takip et Tekir. Anne, kapıyı açtığımda tam karşımda onu gördüm. Tam zile basmak üzereydi.
2: Kimi gördün?
3: Kim zile basmak üzereydi oğlum?
0: Kim olacak? Sütçünün oğlu.
3: Ama bugün süt günü değildi ki. Neyse bir de ben bakayım niye gelmiş bu çocuk.
0: Abla, ödevime yardım eder misin?
2: Benden yardım istediğine göre bu ödev çok zor olmalı.
0: Aslında çok zor değil de bir asistana ihtiyacım var.
2: Demek ablanı asistan olarak işe almak istiyorsun ha? Peki maaş verecek misin? Sigortamı yapacak mısın?
0: Abla ya.
2: Tamam tamam. Asistanlığı kabul ediyorum. Ama önce şu üstümüzü başımızı bir değiştirelim.
1: Tamam yavrucuğum. Teşekkür ederim. Annene selam söyle. Bir de bahçe kapısını kapatmayı unutma. Bak kime diyorum? Kapı. Heh, tamam aferin.
2: Hayırdır anne? Sütçünün oğlu niye gelmiş?
3: Avuz getirmiş.
0: Ne? Havuz mu getirmiş?
3: Havuz değil oğlum, avuz.
0: Avuz ne anne?
3: Yeni doğum yapmış inek, manda gibi hayvanlardan ilk günde sağılan ve kıvamı oldukça koyu olan süte avuz deriz. Aslında ağız da deriz. Bu sütün içine biraz şeker katınca öyle güzel bir tatlı oluyor ki.
0: Ha? Tatlı mı? Bayılırım tatlıya.
2: Onu da artık akşama yeriz. Hadi ne yapacaksak bir an önce başlayalım mı şuna?
3: Sahi siz ne yapacaksınız burada?
0: Uygulamalı olarak havuz problemi çözeceğim de anne.
3: Demek bu leğeni onun için getirdin odanın içine.
0: Şimdi de leğeni suyla dolduracağım.
3: Diğer elinde ne var senin?
0: Aha, bunlar mı? Mandal.
3: İşin bitince onları hemen yerine bırakacaksın değil mi oğlum? Sonra bana mandallar atma evin içinde.
0: Elbette öyle yapacağım anne.
2: Mutlu asistanın olarak ben ne yapacağım şimdi?
0: Abla, sen de en iyi bildiğin şeyi yapacaksın. Ben havuz problemini uygulamalı olarak çözerken sen de benim fotoğraf ve videomu çekeceksin.
2: Hmm, demek benim en iyi yaptığım şey bu, öyle mi?
0: Hani sen video ve fotoğraf çekmeyi seviyorsun ya, o yüzden böyle dedim.
3: Mutlu, bana sorarsan pek de iyi demedin.
0: Biraz geç fark ettim ama şimdi ne yapabilirim ki?
3: Kaçabilirsin mesela.
0: Abla, sen beni çok yanlış anladın.
2: Hayır, ne demek istediğini çok iyi anladım. Demek benim en iyi yaptığım şey bu, öyle mi?
0: Ya anne, havuz problemi iptal oldu. Sen avuza devam et.
3: Öyle olsun bakalım. O zaman şu leğeni ortadan kaldırayım da başımıza iş açmasın.
0: Anne, çekilir misin önümden?
3: Dur, ne yapıyorsun oğlum? Yavaşlasana çocuğum, dur. Yavaş ol biraz. Bak bana çarpacaksın. Ay oğlum.
0: Ve her yer ıslandı.
2: Eyvah. Annemin elindeki leğen kanepenin üstüne düştü.
0: Eyvah.
2: Mutlu, daha ne duruyorsun? Kaçsana. Annemin ikimize de nasıl baktığını görmüyor musun?
5: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.

0: Kamu spotu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim neviler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Hazreti Peygamber, içlerinde Abdullah bin Ömer'in de bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede döndüler.

Bunlara kişi başına 12 deve düşmüş. Hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen başka bir müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Efendimiz, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden topluluğu size bildireyim mi diye sordu ve ardından da onlara, sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabinenin gündeminde Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları olacak. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklarda ele alınacak. ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden sıcak çatışmaya dönüştü. Washington, İran'a yönelik 3. saldırı dalgasını tamamladığını açıkladı. Tahran'da Körfez ülkeleri ve Hürmüz Boğazı çevresindeki hamlelerini artırdı. Bölgede hava savunma sistemleri peş peşe devreye girerken, uluslararası toplumdan tansiyonun düşürülmesi çağrıları geliyor. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'de saldırıları devam ediyor. Son 24 saatte biri çocuk, 7 Filistinli daha şehit oldu. Toplam can kaybı ise 73.221'e yükseldi. Fethullahçı terör örgütüne yönelik bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları koordinasyonunda gerçekleşen operasyonda 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Her iki bakanlık operasyonu aynı anda yaptıkları açıklamalarla duyurdu. Operasyon kapsamında en fazla şüphelinin Ankara, İzmir ve İstanbul'da bulunduğu bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Esenler'de hafızlığını tamamlayan 114 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. Programa katılan İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek hafızlara bir de müjde verdi. Genç hafızlar ve hocaları uygun bir tarihte umreye gönderilecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İzmir 34, İstanbul, Eskişehir ve Antalya 30, Erzurum 32, Trabzon 26, Gaziantep 40 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 41, Kudüs 28, Lefkoşa 34, Girne 32, Saraybosna 19 ve Gümülcine 28 derece.
2: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Yüce kitabımızda kendisinden bahsedilen peygamberlerden biri de Hazreti Eyyub'dur. Hazreti Eyyub aleyhisselamın Cenab-ı Allah tarafından kendisine bolca nimet ve ikramda bulunulduğu, mal, mülk, servet ve evlat verildiği ve bir imtihan gereği olarak da tüm bu nimetlerin kendisinden alındığı ve farklı hastalıklarla sınandığı bizlere bildirilip rivayet olunur. İşte bu büyük sınav esnasında sabır gösterip mükafata erişen Hazreti Eyyub'un hayatı müminler için, bizler için gerçekten örnek oluşturabilecek bir mahiyettedir. Her türlü sıkıntıyla, varlık ve yoklukla imtihan olmak üzere dünyada bulunduğumuzu da hiçbir zaman unutmamalıyız. Zira Cenab-ı Allah bize dünyada farklı şeylerle sınanacağımızı, imtihan olunacağımızı bildiriyor. Bakara suresinde Rabbimiz bizim korkuyla, açlıkla, nimetlerin elimizden alınmasıyla, malımızın azaltılmasıyla, dünyada ulaşmış olduğumuz farklı nimetlerin, unsurların elimizden çıkması, canların çıkmasıyla imtihan olunabileceğimizi ve bu imtihanlardan muvaffak olarak ayrılmanın yolunun da sabır olduğunu bize bildirdiğini bu vesileyle ifade edip hatırlamış olalım. Hazreti Eyyub aleyhisselam bütün bu sıkıntılarla karşılaştığında ortaya koyduğu tavır bir kul tavrıydı. Ve Yüce Kitabımızda Cenab-ı Allah kul vasfına da değiniyor Hazreti Eyyub aleyhisselamın. Ve onun Enbiya suresinde yer alan duasını Cenab-ı Allah bize bildiriyor. Şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah: "Ve Eyyub iznâdâ rabbuhu ennî messenîye zurru ve ente erhamur rahimîn." Eyyub'u da an, hani Rabbine başıma bu dert geldi ama sen merhametlerin en üstünüsün diye niyaz etmişti. Enni messeniye zurru ve ente erhamur rahimin. Kıymetli kardeşlerim, başımıza gelen sıkıntılardan bizi arındıracak olan, bizi kurtaracak olan kuşkusuz Cenab-ı Allah'tır. İşte Hazreti Eyyub aleyhisselamın bu duası, bu yalvarış ve yakarışı üzerine bir sonraki ayeti kerimede de buyuruyor ki Rabbimiz bunun üzerine, yani onun o duası, yalvarış ve yakarışı üzerine biz tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için anılacak bir örnek olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik, ona aile efradını ayrıca bunlarla birlikte mislini daha verdik. Kıymetli kardeşlerim.

kardeşlerim. Bu ayeti kerimelerden şunu anlıyoruz. Sıkıntılı anımızda mümin olarak bize yakışan tavır Rabbimizin merhametine sığınmaktır. Zira Cenab-ı Allah merhametiyle bize muamele edecek ve bu sıkıntılarımızdan arındıracaktır. Dünyada kimimiz farklı farklı zorluklarla sınanıp imtihan olunuyoruz elbette. Her şey bizim için bu dünyada. Mutluluk da bizim için, hüzün de bizim için, gözyaşı da bizim için, tebessüm de bizim için, varlık da yokluk da hepsi bizim için. Sahip olduğumuz her şeyi bir anda kaybedebileceğimiz hakikatini hiçbir zaman zihnimizden çıkartmamalıyız. Ama bununla birlikte düştüğümüz yerden kalkabileceğimizi, bizi kaldıracak bir Rabbimiz olduğu hakikatini de zihnimizden çıkartmamalı, ümitsizliğe düşmemeliyiz. Mümin ümitvar olan insandır. Cenab-ı Allah rahmetiyle, merhametiyle kullarını kuşatmıştır, kuşatacaktır. Hazreti Eyyub'u farklı sıkıntılarından kurtarıp arındıran Rabbimiz, biz de kulluğumuzu sürdürür. Ona teslim olursak, karşılaşacağımız her türlü zorluktan, her türlü sıkıntıdan, her türlü hastalıktan Cenab-ı Allah'ın rahmet ve mağfireti vesilesiyle arınıp kurtulabiliriz elbette. Bazen karşılaşmış olduğumuz sıkıntıların, ummadığımız anda başımıza gelen hadiselerin acaba günahlar, hatalar sebebiyle olduğunu da düşünebiliyoruz. Evet, varsa günahlarımız, onları terk etmeli, uzaklaşmalı, tevbe istiğfar etmeli, günahlarımızdan arınmayı arzu etmeliyiz ama şunu da zihnimizden çıkartmayalım. Hazreti Eyyub örneğinde de olduğu üzere peygamberler de sınanmıştır. Sınanmamız, zorlukla imtihan olunmamız, başımıza bir sıkıntının gelmesi veya çevremizde birinin başına bir sıkıntının gelmesi onun veya bizim kötü insan olduğumuz zannına bizi düşürmemeli. Bazen bu gaflete düşebiliyoruz. Bir ağır sınavla karşılaşan insanı gördüğümüzde acaba ne etti ki buldu zannıyla hareket edebiliyoruz ki bu imani bir tavır, imani bir yaklaşım tarzı asla değildir. Zira Peygamber Efendimiz'e arkadaşlarından biri soruyor bir gün, diyor ki ya Resulallah, insanlar içinde belaya, sıkıntıya en fazla maruz kalanlar kimlerdir? Peygamber Efendimiz'in cevabı peygamberlerdir oluyor. Peygamberler tarihine baktığımız zaman gerçekten bütün peygamberlerin, bütün nebilerin hayatlarında farklı farklı sıkıntıların olduğunu, farklı imtihanlardan, sınavlardan geçirildiklerini görüyoruz, maddi manevi. Hazreti Eyyub örneğinde hastalıklarla sınandıklarını görüyoruz. Bütün bunlar bize dünya sınavlarının bir hakikat ve gerçek olduğunu hatırlatmalı, onlara sabırla karşılık vermemiz gerektiğini öğretmeli ve o farklı zorluklarla sınandığımızda da Rabbimize dualarımızla yönelip onun merhametine sığınmamız gerektiğini, bizi o sıkıntılardan arındıracak olanın Rabbimizin merhameti olduğunu da zihnimizden çıkartmamalıyız. Rabbim bizleri altında kalacağımız yüklerle imtihan eylemesin ve başımıza gelen sıkıntıları merhametiyle def eylesin inşallah.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 13 Temmuz 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 28 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 30 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Peygamberlerin ortak özellikleri. Yüce Allah bütün peygamberleri insanlara doğru yolu göstermek, nasıl ibadet edeceklerini bildirmek ve ebedi hayata nasıl hazırlanacaklarını öğretmek üzere göndermiştir. İnsanlık tarihi boyunca Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen geçmeyen birçok peygamber gelmiştir. Bu peygamberlerden ilki Hazreti Adem Aleyhisselam, sonuncusuysa Ahzab suresi 40. ayette belirtildiği şekliyle Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Mucize göstermek, vahiy almak ve tebliğ etmek, beşeri niteliklere sahip olmak, Allah tarafından seçilmiş olmak yani vehbilik, günah işlemekten korunmuş olmak yani ismet, doğru sözlü ve güvenilir olmak yani sıdk, emanet, adaletli ve sabırlı olmak, zeki olmak peygamberlerin ortak vasıflarındandır. Bu vasıflar insanların peygamberlere güvenmesini, Allah'ın emir ve yasaklarını samimiyetle uygulamasını kolaylaştırır. Ayrıca bu özelliklerle her peygamber Allah'a kulluk etmeye çağırdığı ümmetinin inkârları ve itirazlarıyla baş edebilmiş ve kendilerine gelen vahiyleri eksiksizce insanlara bildirmiştir. Bir hadis. Kim Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan ve peygamber olarak Muhammed'den razı olursa ona cennet vacip olur. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Kitaplara iman.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Diyanet Radyo'dan Din ve Hayat programından sesimizin ulaştığı tüm mekanlara gönülden sevgiler, saygılar. Ben Uğur Subaşı. Bir önceki programımızda söz verdiğimiz gibi bugün Kur'an'a göre Tevrat'ın içeriğinden ve 10 emirden bahsedeceğiz. Sevgili dinleyenler, ilahi kitaplar insanlara ulaştırılmak üzere Allah tarafından peygamberlere gönderilen mesajları ihtiva eden mukaddes metinlerdir ve hepsinin mesajı özde aynıdır. Bu mesajlar dinin değişmez hükümlerini oluşturan itikadi ve ahlaki esaslardan ibarettir. Kur'an'ın ifadesine göre Cenab-ı Hak İsrailoğullarından yalnız Allah'a kulluk edeceklerine, ondan başkasına tapmayacaklarına dair söz almış ve peygamberlerine inanmalarını emretmiştir. Öte yandan Musa aleyhisselamın duasında ahiret inancı ortaya konularak Allah'tan hem dünyada hem de ahirette iyilik yazması istenir. Dünya hayatının geçici, ahiretin ise ebedi olduğu vurgulanır. Ve onlardan, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Anne babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere iyilik edin. İnsanlarla güzel bir şekilde konuşun. Namaz kılın. Zekat verin diye söz aldığı bildirilir. Allah yolunda savaşma, kısas, faizsiz ödünç ve Allah hakkında gerçeği söyleme emredilir. Buna karşılık kan dökme, yeryüzünde bozgunculuk çıkarma yasaklanır. Haksız yere adam öldürenin bütün insanları öldürmüş gibi olacağını, başkalarının malını haksız yere yemenin ve ribanın haram kılındığı, cumartesi günü için kendilerinden söz alındığı, tırnaklı hayvanlar, sığır ve koyunların iç yağlarının kendilerine haram kılındığı haber verilir. Musa aleyhisselamın peygamber olarak seçilmesi, hayatı hakkında çeşitli bilgiler verilmesi, Firavun'a gitmesinin emredilmesi, dilinin bağının çözülmesi, kendisine çeşitli mucizelerin verilmesi gibi hususlar beyan edilir. Kur'an'da Tevrat'ın insanların hidayetini sağlamak ve Rablerinin huzuruna varacaklarına inanmalarını temin etmek üzere indirildiği bildirilir. Tevrat'la yükümlü tutuldukları halde onunla amel etmeyenler kitap yüklenmiş merkebe benzetilir. Onlar Tevrat'ın kelimelerini değiştirmek, hakkı gizlemek, hakkı batıla karıştırmak, vahiy ürünü metni yanlış telaffuz etmek ve tahrif etmekle itham edilir. İçlerinde Allah'ın indirdiği vahiyleri gizleyen ve az bir menfaat karşılığında onları satanların bulunduğu haber verilir. Sevgili dostlar, 10 emre gelince. Bunlar Allah tarafından Yahudilere emredilen veya haram kılınan hususlardan oluşmakta. Söz konusu emirler şunlardır. 1. Karşımda başka ilahların olmayacak. 2. Kendin için oyma put. Yukarıda göklerde olanın yahut aşağıda yerde olanın yahut yerin altında sularda olanın suretini yapmayacaksın. Onlara eğilmeyeceksin ve önlerinde ibadet etmeyeceksin. 3. Yehova'nın, Rabbinin adını boş yere ağzına almayacaksın. 4. Cumartesi gününü takdis etmek için onu hatırında tutacaksın. 6 gün çalışacaksın ve bütün işini yapacaksın. Ama 7. gün Allah'ın Rabbe ayrılan sept vaktidir. Sen, oğlun ve kızın, kölen ve cariyen, hayvanların ve kapılarında olan garibin hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü Rab, gökleri, yeri, denizi ve onlarda olan bütün şeyleri 6 günde yarattı. 5. Babana ve annene hürmet edeceksin. 6. Kimseyi öldürmeyeceksin. 7. Zina etmeyeceksin. 8. Çalmayacaksın. 9. Komşuna karşı yalan şahitlik yapmayacaksın. 10. Komşunun evine tamah etmeyeceksin. Komşunun karısına, kölesine, cariyesine yahut öküzüne, eşeğine ve komşunun hiçbir şeyine tamah etmeyeceksin.

0: Sevgili dostlar, programda son olarak bahsettiğimiz şey bugün 10 emir oldu. Bir sonraki programımızda Zebur'dan bahsedeceğiz. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

hoş geldin. Dertlerimizin dermanı, bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabinenin gündeminde Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları olacak. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklarda ele alınacak. ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden sıcak çatışmaya dönüştü. Washington, İran'a yönelik 3. saldırı dalgasını tamamladığını açıkladı. Tahran'da Körfez ülkeleri ve Hürmüz Boğazı çevresindeki hamlelerini artırdı. Bölgede hava savunma sistemleri peş peşe devreye girerken, uluslararası toplumdan tansiyonun düşürülmesi çağrıları geliyor. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'de saldırıları devam ediyor. Son 24 saatte biri çocuk, 7 Filistinli daha şehit oldu. Toplam can kaybı ise 73.221'e yükseldi. Fethullahçı terör örgütüne yönelik bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları koordinasyonunda gerçekleşen operasyonda 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Her iki bakanlık operasyonu aynı anda yaptıkları açıklamalarla duyurdu. Operasyon kapsamında en fazla şüphelinin Ankara, İzmir ve İstanbul'da bulunduğu bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Esenler'de hafızlığını tamamlayan 114 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. Programa katılan İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek hafızlara bir de müjde verdi. Genç hafızlar ve hocaları uygun bir tarihte umreye gönderilecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İzmir 34, İstanbul, Eskişehir ve Antalya 30, Erzurum 32, Trabzon 26, Gaziantep 40 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 41, Kudüs 28, Lefkoşa 34, Girne 32, Saraybosna 19 ve Gümülcine 28 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Bağımlılıktan Özgürlüğe programının yeni bir bölümünde birlikteyiz. Bu bölümde bağımlılık döngüsü ve süreçlerini konuşmak istiyorum. Evet, Amerikan Psikiyatri Derneği bireylerin kimyasal ya da davranışsal bağımlılıklar geliştirmesinde haz arayışının, stresle başa çıkma çabasının ve performanslarını artırma isteğinin önemli rol oynadığıyla ilgili bir takım veriler bize sunuyor. Tabii bu veriler kanıta, araştırma sonuçlarına dayalı ve biz bu araştırmalardan anlıyoruz ki kimyasal ya da davranışsal bağımlılıklar bugün her zamankinden daha çok gelişme potansiyeli taşıyor. Çünkü çağımız bu tanımda biraz önce açıkladığım veride olduğu gibi haz arayışı çağı. İnsanlar yoğun stres ve iş yükü altında bir başa çıkma çabası içerisinde hayatlarını sürdürüyorlar. Ve performans ortaya koymak ve her geçen gün bir önceki günün performansının üzerine çıkmaya gayret etmek insanlar için bir ödev, bir sorumluluk alanı gibi görünüyor. Çünkü o kadar hızlı değişen, gelişen dünyaya ayak uydurmak için siz de gelişmek, değişmek, yenilenmek, bu hıza bir şekilde uyum sağlamak durumunda hissediyorsunuz kendinizi. Ve kimyasal bağımlılıklar genellikle bireyin bilinçli bir tercih olarak madde kullanmaya başlamasıyla ortaya çıkıyor. Ancak zamanla birey üzerindeki kontrolünü yavaş yavaş kaybediyor. Yönetemez hale geliyor. İlk etapta madde kullanımı bilinçli bir tercih gibi görünse de düzenli kullanım bireyin dünyasında madde üzerindeki kontrolünü yitirmesine ve kullanım alışkanlığı kazanmasına, gönüllü bir davranıştan zorlantılı bir sürece evrilmesine yol açıyor. Evet, bağımlılık belli aşamalardan oluşan bir döngü. Bu döngü genellikle deneme, düzenli kullanım, riskli kullanım, bağımlılık ve geri dönüş aşamalarından oluşuyor. Demek ki tek bir süreç değil, süreç basamağı değil. Burada basamaklar var, burada aşamalar var. Deneme ile başlıyor, daha sonra bu denemeler birbirine eklene eklene düzenli kullanıma dönüşüyor. Riskli kullanım dediğimiz bir eşiği aşıyor. Sonrasında bağımlılık dediğimiz artık mücadele edilmesi gereken bir evreye taşınıyor. Ve tabii ki ilk aşamada birey maddeyi merak ediyor ya da sosyal çevrenin etkisiyle bir tür deneyim olarak görüyor. Evet, bugün çağımız deneyim çağı. İnsanlar kendi deneyimlerini oluşturmak için özellikle gençlerimiz çabalıyorlar. Sosyal mecralarda influencerların, youtuberların, sosyal medya fenomenlerinin belli konularda deneyim üretmeye teşvik eden içerikler üretmeleri bazen insanları bu tür yanlış kullanımları da bu da denenebilir şeklinde bir masumiyet karinesiyle sahiplenmelerine yol açıyor. Tabii düzenli kullanım süreci başlıyor bütün bu denemelerden sonra ve birey giderek daha sık madde kullanmaya yöneliyor. Riskli kullanım aşamasında artık maddeyi kontrolsüzce tüketmeye başlıyor ve fiziksel ya da psikolojik zararlarını görmesine rağmen bırakmakta zorlanıyor. Bağımlılık aşamasına gelindiğinde ise madde kullanımı üzerinde kontrolünü tamamen kaybeden kişi bırakma girişimlerinde maalesef başarısız oluyor. Bağımlılığı bırakmaya yönelik adımlar atılsa da yüksek oranda geri dönüş riski bulunmuyor. Bireyin bir süre madde kullanıma ara vermesi bağımlılığın sona erdiği anlamına gelmiyor kuşkusuz. Eğer kişi belli bir süre sonra tekrar madde kullanımına başlıyorsa, bu durum bağımlılığın sürdüğünü ve bırakmanın düşünüldüğünden daha zor olduğunu gösteren bir işaret olarak karşımıza çıkıyor. Sevgili dinleyenlerim, bağımlılığın teşhisinde kullanılan temel kriterlerden söz edecek olursak neleri söyleyebiliriz? Öncelikle, planlanandan daha uzun süre madde kullanımını bağımlılık teşhisi için bir temel kriter kabul edebiliriz. Kişi bir tane kullanıyorum, iki tane, üç tane, beş

0: taneye geçmiyor diyor bazen. Özellikle sigara bağımlılarında bunu çok duyuyoruz. Ancak daha uzun kullanım bir tür keyifle, hazla ilişkili olduğu için kişinin kontrolünde değil. Bir anda bu eşiği atlayabiliyor. Yine daha önce bırakma girişimlerinde başarısızlık yaşanmışsa yeniden başarma güdüsü eskiye göre daha düşük oluyor ve kişi denemekten korkuyor. Zaten başaramadım deyip bir tür öğrenilmiş çaresizlik hissi yaşamaya başlıyor. Yine günlük yaşamın büyük bir bölümünün maddeyi temin etmek ve kullanmak için harcanması da madde bağımlılığın teşhisinde kullanılan temel kriterlerden biri. Olumsuz fiziksel, psikolojik ve sosyal etkilerine rağmen madde kullanımının sürdürülmeye devam ettiğini görüyoruz. Maddeye karşı yoğun istek hissedilmesi, tolerans geliştirmesi, yani aynı etkiyi elde etmek için daha yüksek dozlara ihtiyaç duyulması da bağımlılığın teşhisinde kullandığımız kriterlerden. Yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması, madde alınmadığında huzursuzluk, titreme, depresyon gibi semptomların yaşanması da bağımlılığın teşhisindeki kriterlerimizden. Sevgili dinleyenlerim, bağımlılık sadece fiziksel bir durum değil, aynı zamanda psikolojik ve nörobiyolojik süreçleri içeren karmaşık bir bozukluk türü. Beynin ödül mekanizmasını doğrudan etkileyerek bireyin düşünce ve davranışlarını değiştiren bu durum, onun yalnızca maddeyi bırakmasını değil, aynı zamanda hayatındaki stres faktörleriyle başa çıkmasını da her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Evet, burada mücadele motivasyonu gittikçe düşüyor. Ve bağımlılık döngüsü kırılmadıkça kişi tekrar eden bir şekilde madde kullanımına geri dönüyor ve bu süreç zaman içinde derinleşerek kronik bir boyuta evriliyor. Dolayısıyla bağımlılık tedavisi yalnızca fiziksel yoksunluk semptomlarını gidermeyi değil, aynı zamanda bireyin yaşam tarzını değiştirerek uzun vadeli iyileşmesini de sağlamayı hedefliyor. Evet, mücadeleye nereden başlayalım derseniz tam buradan başlayalım ve bu tedavi sürecinde yoksunluk semptomlarını gidermek değil tek başına çözüm, bireyin yaşam tarzını değiştirmek gerekiyor ve uzun vadeli kararlı bir süreç takip etmek ve iyileşmeyi aşama aşama gerçekleştirmek durumundayız. Daha önceki programlarda belirttiğim gibi bunu bireyin tek başına başarması mümkün değil. Çevresel destekler, anne baba, aile büyükleri burada son derece önemli. Aynı şekilde iş yeri ortamları, sosyal çevre ve buradaki yapıcı ilişkiler, iyi arkadaşlıklar, dostluklar bireyi bu döngüden kurtarma konusunda güçlü destek oluşturabiliyor. Ama her şeyden önemlisi bireyin tekrar kaybettiği iradeyi, bunun üzerindeki kontrolü kendi eline alması. Çünkü kişi kendi hayatını yönetmeye başladığında bütün servetini, zamanı başta olmak üzere enerjisini bağımlılıkla mücadeleye tahsis edip dışsal etkenlerle çok uzun zamanda alabileceği yolu çok hızlı bir şekilde alıyor ve bu mesafeyi kat ettiğini fark ettiğinde de psikolojik olarak güçleniyor, yeniden sağlamlığını, dayanıklılığını, azmini ve kararlılığını ele almış oluyor. Evet, bu bizim elimizde, hayatın yönetimi bizde, Cenab-ı Hak bize bu imkanı lütfetti. Gelin hadi hep birlikte el birliğiyle bağımlılıkla mücadele edelim. Bizi bu döngü içerisinde tutan süreçleri, bu zinciri birlikte kıralım ve bağımlılıkları değil artık bağlılıklarımızı ve özgürlüklerimizi konuşalım. Hepinize sağlıklı, esenlikli, huzur dolu bir gelecek diliyorum. Bağımlılıklarımızı değil, artık bağlılıklarımızı konuştuğumuz ve hayata daha güzel, daha huzurla baktığımız günler gelsin diyorum. Sağlıkla kalın, huzur ve esenlikle kalın aziz dinleyenlerim. Hoşça kalın.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

0: Hüsnü Hal.
1: Henüz 5 yaşındaydı çocuk. Dünyadan habersizdi. Dünya da ondan. Annesi ve kardeşleriyle birlikte derme çatma bir evde yaşıyordu. Babası başka bir ülkeye sürgün edilen zayıf, uzun boylu bir adamdı. Yüzünü hayal meyal hatırlıyordu. Görse tanıyamazdı ama dayak yemekten yüzü gözü şişmiş bütün adamların yüzünü babasının yüzüne benzetirdi. Zaten yaşadığı kamptaki adamların yüzleri birbirine çok benzerdi. Avurtları bir mengenede sıkılmış gibi çökük dururdu. Elmacık kemiklerini kaplayan derileri iyice incelmiş ve gözleri yuvalarından fırlayacak gibi bakarlardı. Çeneleri her zaman sıkı sıkıya kapalıydı bu adamların. Ağızlarını açtıklarında eksik dişleri ve ellerini gösterdiklerinde tırnaksız parmakları fark edilirdi. Çocuk bu adamları çok severdi. Onlar da küçük çocuğu. Çok büyümeden bu adamların neden böyle göründüklerini öğrenecekti ve bu neden onu gördüğü adamlar gibi olmaktan geri bırakmayacaktı. Sonunda onun da birkaç dişi eksilecekti. Çocuğun arkadaşları da kendisine benziyordu. Aynı ağaçtan toplanarak küçük bir kaba sıkıştırılmış irili ufaklı zeytin taneleri gibiydiler. Tıkıştırıldıkları çukur tabaklarda üzerlerine gelen sivri çatallardan kaçışmaya çalışırlar, lakin birer birer yakalanarak eksilirlerdi. 3000 yaşında olduğu söylenen, göz bağlayıcılıkta ustalaşmış çöl sürgünü bir hortlağın demir çenesi tarafından öğütülürlerdi. Neredeyse yok denecek kadar kısacık kesilmiş saçları, güneş altında susuz kalmaktan sararmış otlara benzerdi. Toprağa sıkıca tutunmuş, vakti geldiğinde yeşermeyi bekleyen otlara. Yürekleri pamuklara sarılmış ay ışığı gibi parlak ve yumuşacıktı ama ayakkabısız yürümekten ayak tabanları sertleşmişti bu çocukların. İyi beslenemedikleri gibi eğitimden de mahrum bırakılıyorlardı. Yeryüzünün hiçbir ülkesinde hiçbir çocuğun oynamadığı tuhaf oyunlar oynarlardı. Mermilerden kaçma, bombalardan saklanma ve hayatta kalma oyunları. Henüz 5 yaşındaki çocuk da silah seslerini, bombaları, gece yarısı götürülen ve dövülen adamları hep oyunun bir parçası sanıyordu. Yontulmuş birkaç tahta parçası, irili ufaklı deniz taşları ve boş mermi kovanları sayılmazsa oyuncağı da yoktu çocuğun. Zamanla büyüdü küçük çocuk. Onu hapseden duvarlarda büyüdü. Bir yanı duvar, diğer yanı denizdi. Duvarı aşıp dışarı çıkmasına da, yüzerek denize geçmesine de izin verilmiyordu. Çatısı olmayan bir hapishanede çürümeye bırakılmışlardı. Üstelik hayatta kalmakla suçlanıyorlardı. Topraklarını savunmak, işkenceye rıza göstermemek suçların en büyüğüydü. Taşlar tanklara karşı suçluydu. Derisi kemiğine yapışmış eller silahlara karşı suçluydu. Babalar vatanını, anneler evladını korumakla suçluydu. Gövdeleri bombalara siper olmakla suçluydu. Sevmek suçtu, gülmek suçtu, kalmak suç, gitmek suçtu. Küçük çocuk büyümüş ve ömrünün baharında, henüz ilk gençlik çağında birçok akranı gibi herhangi bir gerekçe gösterilmeden bilekleri kelepçelenmişti. Yaşadığı şehir böyleydi. Çocuklar büyüdükçe hapsedildikleri yerler küçülüyordu. Büyük duvarlar küçük çocuklar için, küçük hücrelerse büyük insanlar içindi. Artık bir genç olduğu için taşların insan kanı koktuğu, ışığın karanlık tarafından yutulduğu, donmuş kemiklerin buz parçaları gibi çatır çatır kırıldığı ve mahkumların günlerce aç bırakıldığı hücrelere hapsedilebilirdi. Öyle de oldu. Sevdiği her insanın öldürüleceğiyle tehdit edildi. Vücudu iyileştirilemez şekilde dövüldü ve inandığı her değer aşağılanarak eziyet edildi. Elbette dişleri de söküldü. Küçükken gördüğü ağzı kapalı adamlar gibiydi artık. Ancak vazgeçmedi. Güneş kendisini ısıtmıyordu ama onun varlığını biliyordu. Ayın ışığı bulunduğu hücreyi aydınlatmıyordu ama gökyüzünde parladığını biliyordu. Tıpkı bir gün özgür olacağını bildiği gibi umudunu yitirmedi. Nehirden denize kadar özgür olacağı bir günü düşledi. İşte o an demirden kubbeler birer kağıt gibi yırtıldı. Parmaklıklar tel gibi büküldü ve bileklerindeki zincirler kırılarak bin parçaya bölündü. Gökyüzü çocukların önüne serilmiş, duvarlar yıkılmıştı. Denizin üstünden batan güneşi seyrederken hayal etti kendini ve gün batımına gülümsedi. Bu da tüm hikayeler gibi iyi bitmeliydi. Çocuklar sonsuza kadar mutlu yaşamalıydı. Aslında böyle acılar hiç yaşanmamalıydı. Zaten yaşanmadı da. Modern dünyada, şu medeni çağda çocukların katledilmesi mümkün olabilir miydi? Dünya buna sessiz kalır mıydı? Böyle bir soykırıma göz yumulur muydu hiç? Koca koca ordular buna müsaade eder miydi? İnsan hakları vardı bir kere, hatta savaşın bile bir ahlakı vardı. Sonra çocuklar masumdu. Çocukları kim rahatlıkla öldürebilirdi ki? İki cihanın tüm kötüleri bir araya gelse, hepsi bir bedene girip surete bürünse bile bunu yapamazdı. Bunu yapan insan olamazdı. Bunu yapan insan olarak kalamazdı. Neyse ki bunlar yaşanmadı da, böyle bir leke milyarlarca insanın alnına sürülmemiş oldu. Eğer yaşansaydı, bu utançla kimse yaşayamazdı. Öyle film seyreder gibi izleyemezdi kimse. Ayağa kalkar, karşı çıkar ve asla buna izin vermezdi. Kim kendi çağının zalimine sessiz kalanlardan olmak ister ki? Geçmişteki bütün zalimlerin cezasını bulduğunu bildiği halde hem de...

Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziyasına katılın. Ayrıntılar

sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve bir öğüttür. Kökler ve sözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl

0: Diyanet Radyo'da. Ziraat Katılım Bankart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Ben Deniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Savaş, Göç ve Aile adlı eser. Savaşlar, toplumların birbiriyle ilişki kurduğu ilk dönemlerden itibaren ortaya çıkmıştır. Tarih boyunca insanları derinden sarsan, ocaklar yıkan, yaşam koşullarını kökten değiştiren, can ve mal kayıplarına yol açan, ülkelere sosyoekonomik zararlar veren ve uzun yıllar boyunca tamiri ve telafisi zor olan psikolojik hasarlara neden olan savaşların olmadığı uzun bir dönem hiç olmamıştır. Sebepleri ve meydana geliş şekilleri değişmekle birlikte bugün de savaşlar özellikle insanların zihin ve gönül dünyalarında bıraktığı tüm keder ve acılarıyla maalesef devam etmektedir. Her geçen gün binlerce insan savaş ve göçün yeni mağdurları olarak hayatlarına devam ediyor veya hayattan koparılıyor. Hepinizin malumudur ki bunun en hazin örneğini yıllardır Gazze ve Filistin özelinde görüyoruz. Yerinden, yurdundan ve ailesinden olan binlerce can, yıkımla, hastalıklarla, açlıkla ve alçakça saldırılarla mağdur ediliyor. Üstelik yaşanan bu soykırım ve canice katliamlar, sözüm ona modern dünyanın gözü önünde gerçekleştiriliyor. Siyonist İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım örneğinde görüldüğü gibi şer ve güç odaklarının farklı iddialarla yeryüzünde fesat çıkardıkları günümüz dünyasında telafisi güç bir yıkım aracına dönüşen savaşlar, zorunlu göçlerin de sebeplerinden birisi. Savaş ve göçlerin neden olduğu şiddet ve açtığı derin yaralar hiç şüphesiz kadın, erkek, çocuk ve yaşlı ayırt etmeksizin aile denen yapının tüm fertlerini olumsuz etkilemekte. Ölüm tehlikesi, gıda ve sağlık gibi temel ihtiyaçlardan yoksunluk, işkence ve şiddete maruz kalma gibi çok büyük tehlikelerle dolu olan göçler, aileler için ümitsizlik ve belirsizlik nedeni. Savaş şartlarında hayatta kalmanın bir yolu olarak çıkılan göç yolları, insan hakları ihlalleri, sosyal ve psikolojik travmalar, maddi zorluklar nedeniyle aileleri ne hazindir ki acılarla dolu sonu belirsiz bir hayata doğru sürüklemekte. Peki bu durumda bize düşen ne? İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesi olması hasebiyle kendisine yakışanı yapmalı, mümin gönüllerde bu hakikatin şuurunda olarak hareket etmeli, her birimiz, gücümüz ve sorumluluğumuz nispetinde insanlığı ve dünyayı ifsad eden bu vahim olaylar karşısında tavrımızı net olarak ortaya koymalıyız. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu sorumluluğun bilinciyle Gazze özelinde yaşanan işgal ve soykırım sebebiyle yaşanan göçlere, sebepleri ve sonuçlarıyla birlikte dikkat çekmek için Savaş, Göç ve Aile Forumu gerçekleştirdi. Bugün konuğumuz olan Savaş, Göç ve Aile kitabı ise, Aile Yılı münasebetiyle düzenlenen bu forumun 6.sında sunulan tebliğlerden oluşuyor. 3 oturum halinde gerçekleştirilen bu forumda değerli akademisyenler ve uzmanlar savaş ve göçlerin aileleri nasıl etkilediği ve bu konuda insanlığın selameti için bireysel olarak toplumsal alanda neler yapılabileceği hakkında önemli bilgiler sunmuş. İşte eserimiz bu tebliğleri okuyoruz.

okurların istifadelerine sunuyor. Kitapta sosyal yapı etkilemesi bakımından büyük göçler, savaş ve göçün esaretindeki coğrafyalarda aileler, savaş mağduru ailelere yönelik manevi destek hizmetleri ve göçe ve soykırıma şahitlik gibi başlıklar yer alıyor. Hepsi birbirinden kıymetli ve alanında uzman akademisyenlerin ele aldığı bu başlıklar bireysel ve toplumsal bilincimize önemli katkılar sunuyor. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Savaş, Göç ve Aile kitabını konuk ettik. Yeryüzünde savaş ve çatışmaların son bularak insanlığın hak ettiği huzura kavuşmasını, Filistin ve Gazze özelinde bütün dünyada yaşanan savaş, göçe sürükleme ve soykırım gibi eylemlerin son bulmasını Yüce Allah'tan niyaz ederken, bu kıymetli çalışmayı okurların ve siz kıymetli dinleyicilerimizin zevk-i selimine emanet eder, hepinize keyifli ve istifadeli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

0: günün duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hasta ziyaretinde bulunduğunda şöyle dua ederdi: Ey insanların Rabbi, rahatsızlığı gider, şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki ardında hiç hastalık izi bırakmasın derdi.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Diyanet Radyo.
3: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
4: Biz de sizi dinliyoruz.
3: Ve o günden bugüne, kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik, kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes oldu. Önce kulaklarınıza ulaştı, sonra evlerinize, sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan, milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil, güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyor.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Utanmaz adamın yüzü etsiz kemik, özü ise kapanmaz gediktir. Utanma duygusu taşıyan adamın şerefi artar, gözü parlar.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabinenin gündeminde Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları olacak. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklarda ele alınacak. ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden sıcak çatışmaya dönüştü. Washington, İran'a yönelik 3. saldırı dalgasını tamamladığını açıkladı. Tahran'da Körfez ülkeleri ve Hürmüz Boğazı çevresindeki hamlelerini artırdı. Bölgede hava savunma sistemleri peş peşe devreye girerken, uluslararası toplumdan tansiyonun düşürülmesi çağrıları geliyor. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'de saldırıları devam ediyor. Son 24 saatte biri çocuk, 7 Filistinli daha şehit oldu. Toplam can kaybı ise 73.221'e yükseldi. Fethullahçı terör örgütüne yönelik bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları koordinasyonunda gerçekleşen operasyonda 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Her iki bakanlık operasyonu aynı anda yaptıkları açıklamalarla duyurdu. Operasyon kapsamında en fazla şüphelinin

0: Ankara, İzmir ve İstanbul'da bulunduğu bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Esenler'de hafızlığını tamamlayan 114 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. Programa katılan İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek hafızlara bir de müjde verdi. Genç hafızlar ve hocaları uygun bir tarihte umreye gönderilecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İzmir 34, İstanbul, Eskişehir ve Antalya 30, Erzurum 32, Trabzon 26, Gaziantep 40 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 41, Kudüs 28, Lefkoşa 34, Girne 32, Saraybosna 19 ve Gümülcine 28 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Ölümü hiç unutma. Kalbin kötülüklerden boşaltılması, kalpteki mikropların etkisiz hale getirilmesi, duygularımızın körelmesinin önüne geçilmesi için yapılabilecek en etkili şey, ölümü sürekli hatırda tutma terapisidir. Bu terapiyi yapabilmek, her şeyden önce dünyanın fani olduğunu, buradaki hayatımızın kısa bir andan ibaret olduğunu kabullenmekten ve dünyaya bel bağlamamaktan geçiyor. Aslında dünya hayatı iki ölüm arasında bir hayat, iki zayıflık arasında bir kuvvetten ibarettir. Bunu nereden mi çıkartıyoruz? Konuya ilişkin şu iki ayet bize tam da bunu ifade ediyor. Ayetlerin ilkinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Siz cansızken size o hayat verdiği halde Allah'ı nasıl inkar edebiliyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, sonra diriltecek, sonra ona götürüleceksiniz. Bakara Suresi 28. Ayet. Bu ayette Rabbimiz şu mesajı veriyor. Ey insanlar! Sizler bir zamanlar hiç yoktunuz. Adınız sanınız bilinmezdi. Sizin varlık sahasına gelip gelmeyeceğinizi de Allah'tan başka kimse bilmiyordu. Atanız Hazreti Adem yaratılmadan önce öyle uzun zamanlar geçti ki o zamanlar insanın adı bile anılır değildi. Sonra Hazreti Adem ve Havva yaratıldı. İnsanlık bu ikisinden türedi. Bunu her bir insan teki için de düşünebiliriz. Şimdi siz düşünün, doğmadan bir sene önce sizin adınız sanınız var mıydı? Sizin doğacağınız biliniyor muydu? Siz yoktunuz, bir tür ölüydünüz. Allah sizi yaratıp size hayat verdi. Sonra tekrar öleceksiniz. Böylece bu dünya hayatınız öncesinde bir ölüm yani yokluk, bu dünya hayatınız sonrasında da bir ölüm sizi bekliyor. Demek ki iki ölüm arasında kısa bir hayattan ibaretsiniz. Sonra tekrar diriltilip Allah'ın huzuruna gönderileceksiniz. İki ölüm arasına sığan şu kısacık hayat, bir parantez içindeki doğum ve ölüm tarihlerimizin arasındaki kısa çizgiden ibarettir. Her şey o çizgide saklı. İkinci ayetse şu, sizi güçsüz yaratan, güçsüzlüğün ardından kuvvet veren, kuvvetli halinizden sonra da güçsüz hale getiren ve yaşlandıran Allah'tır. O dilediğini yaratır, o hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir. Rum Suresi 54. Ayet. Doğduğumuzda güçsüzdük, gözümüz tam görmüyor, kulağımız her sesi işitmiyor, aklımız hiçbir şeye ermiyordu, yürüyemiyorduk, oturamıyorduk, elimizi ayağımızı doğru düzgün kullanamıyorduk. Sağımızdan solumuza bile dönemiyorduk. Sonra Allah bize güç ve kuvvet verdi. Gözümüz görmeye, kulağımız duymaya, aklımız ermeye başladı. Kendi işlerimizi kendimiz görüyorduk. Yürüyor, konuşuyor, koşuyor, alıyor, veriyor, çalışıyorduk. Sonra gün oldu, devran döndü, zaman geçti. Kara saçlarımıza aklar dolmaya, baştaki saçlar, ağızdaki dişler dökülmeye başladı. Gözler gözlüklendi, kulaklar kulaklıklandı. Gören gözler yine görmez, duyan kulaklar yine duymaz, çalışan akıllar bilemez, hatırlayamaz hale gelmeye başladı. Peki Rabbimiz bize bunları niye haber veriyor? Kendi aczimizde O'nun kudretini bilelim diye. İki ölüm arasındaki hayatımızı, iki zaaf arasındaki kuvvetimizi bir şey sanarak kibirlenmeyelim, Allah'a kafa tutmayalım diye. Geldiğimiz bu dünyadan bir gün göçüp gideceğimizi göz önünde bulunduralım diye. Hayatın asıl amacını unutmayalım, dünyaya dalmayalım, şeytana kanmayalım diye. Çoğu insan ölüm düşüncesini korkutucu bulur.

0: farklı şeride geçerek oradan gelmekte olan bir otomobili altına alıyor ve aynı aileden 5 kişi vefat ediyor. İçim cız etti. Rabbim vefat edenlere rahmet eylesin. Sonra bir an o kazada vefat eden ailenin kazadan hemen önceki durumlarını hayal ettim. Düşünün, arabanızla kendi yolunuza gidiyorsunuz. Belki bir yere yetişeceksiniz, bir takım planlarınız var, yarım kalan işleriniz var. Belki arabanın içinde akşam şöyle yapalım, yarın şöyle yapalım şeklinde konuşuyor, planlar yapıyorsunuz. Kendi yolunuzda dümdüz ilerlerken saniyeler içinde birden karşı şeritten gelen bir tır sizi altına alıyor ve ne olduğunu anlamanıza fırsat bile olmadan dünya imtihanınız tamamlanıyor. Bir dakika öncesinde her birinin hayalleri, korkuları, ümitleri, hayattan beklentileri, planları vardı ve hepsi bir dakika sonra bitti. Aslında benzer durum hepimiz için söz konusu. 6-7 Şubat'taki büyük depremi hatırlayın. Akşam on binlerce insan evlerinde ışıklarını söndürüp gecenin karanlığında uykuya daldılar. Herkesin ertesi gün için planları, gelecek beklentileri, bir takım kaygıları vardı. Ama sonra gecenin bir vakti gelen depremle birlikte nice hikaye yarım kaldı. Ölümün her an gelebileceğini ne kadar biliyor olursak olalım, yine de zihnimizin bir kenarında sanki ölüm bizi teğet geçecekmiş, bizi bırakıp başkalarına gidecekmiş, geride biz kalacakmışız düşüncesi taşıyoruz. Oysa takdir edilen ölüm teğet geçmez, teğet geçiyorsa henüz vakti gelmemiş demektir. Bu gerçek karşısında iman eden kimselerin uzun uzadıya düşünmesi gerekir. Ölüm düşüncesini kafamızdan silerek, dilimizle anmayı uğursuzluk, şom ağızlılık sayarak süreceğimiz bir hayat, deve kuşunun kafasını kuma gömmesi örneğinden farksızdır. Eğer bu konuyu gündem dışı tutmak gerekli olsaydı, Allah Resulü, ağızların tadını bozan ölümü çokça anın buyurur muydu? Öyleyse şuurlu bir müminin değişmez gündem maddelerinden birisi ölüm olmalıdır. Mümin olarak nasıl yaşarsak öyle öleceğimizin farkında olmamız gerekir. Her an ölebileceğini bilen bir kimse açısından sanki belirli bir vadeye kadar yaşama garantisine sahipmiş gibi işlediği günahlar için tövbeyi geciktirmek, kendisine emir ya da tavsiye edilen salih amelleri işlemeyi ertelemek kadar riskli bir şey olabilir mi? Salih amel işlemeyi hep sonraya bırakmış bir kimsenin ölüm anındaki pişmanlığını şu ayetler çok çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. Her birinize ölüm gelip, Rabbim ne olur bana azıcık daha süre tanısan da gönüllü yardımlarda bulunsam ve iyi kişilerden olsam diye yalvarmadan önce size verdiğimiz rızıklardan başkaları için de harcayın. Allah eceli gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Münafikun Suresi 10 ve 11. Ayetler. Duamız. Rabbimiz bizlere ölümü hesaba katarak yaşamayı, salih amelleri ve tövbeyi geciktirmeksizin derhal yapmayı nasip eylesin. Bizleri sonra yaparım deyip de sonraya kavuşamadan pişmanlık içinde hayata veda edenlerden olmaktan muhafaza eylesin. Rabbimiz ömrümüzü ve ölümümüzü kendisinin razı olacağı şekilde eylesin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 13 Temmuz 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 28 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 30 Haziran 1442.

0: Arka sayfa. Günün konusu. Peygamberlerin ortak özellikleri. Yüce Allah bütün peygamberleri insanlara doğru yolu göstermek, nasıl ibadet edeceklerini bildirmek ve ebedi hayata nasıl hazırlanacaklarını öğretmek üzere göndermiştir. İnsanlık tarihi boyunca Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen geçmeyen birçok peygamber gelmiştir. Bu peygamberlerden ilki Hazreti Adem Aleyhisselam, sonuncusu ise Ahzab suresi 40. ayette belirtildiği şekliyle Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Mucize göstermek, vahiy almak ve tebliğ etmek, beşeri niteliklere sahip olmak, Allah tarafından seçilmiş olmak yani vehbilik, günah işlemekten korunmuş olmak yani ismet, doğru sözlü ve güvenilir olmak yani sıdk, emanet, adaletli ve sabırlı olmak, zeki olmak peygamberlerin ortak vasıflarındandır. Bu vasıflar insanların peygamberlere güvenmesini, Allah'ın emir ve yasaklarını samimiyetle uygulamasını kolaylaştırır. Ayrıca bu özelliklerle her peygamber Allah'a kulluk etmeye çağırdığı ümmetinin inkârları ve itirazlarıyla baş edebilmiş ve kendilerine gelen vahiyleri eksiksizce insanlara bildirmiştir. Bir hadis. Kim Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan ve peygamber olarak Muhammed'den razı olursa ona cennet vacip olur. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Rızkı maksum olur elbet vasıl. Aburu dökmedir ancak hasıl. Ol ki maksum değil girmez ele. Ol ki maksumun ola gitmez ile. Sana ayrılmış olan rızık elbette seni bulur. Öyleyse aç gözlülükten ele geçen yalnızca yüzünün suyunu dökmektir. Sana takdir olunmamış rızık ele geçmez. Sana ayrılmış olan rızık da başkasına gitmez.

Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabinenin gündeminde Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları olacak. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklarda ele alınacak. ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden sıcak çatışmaya dönüştü. Washington, İran'a yönelik 3. saldırı dalgasını tamamladığını açıkladı. Tahran'da Körfez ülkeleri ve Hürmüz Boğazı çevresindeki hamlelerini artırdı. Bölgede hava savunma sistemleri peş peşe devreye girerken uluslararası toplumdan tansiyonun düşürülmesi çağrıları geliyor. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'de saldırıları devam ediyor. Son 24 saatte biri çocuk, 7 Filistinli daha şehit oldu. Toplam can kaybı ise 73.221'e yükseldi. Fethullahçı terör örgütüne yönelik bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları koordinasyonunda gerçekleşen operasyonda 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Her iki bakanlık operasyonu aynı anda yaptıkları açıklamalarla duyurdu. Operasyon kapsamında en fazla şüphelinin Ankara, İzmir ve İstanbul'da bulunduğu bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

0: İstanbul Esenler'de hafızlığını tamamlayan 114 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. Programa katılan İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek hafızlara bir de müjde verdi. Genç hafızlar ve hocaları uygun bir tarihte umreye gönderilecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İzmir 34, İstanbul, Eskişehir ve Antalya 30, Erzurum 32, Trabzon 26, Gaziantep 40 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 41, Kudüs 28, Lefkoşa 34, Girne 32, Saraybosna 19 ve Gümülcine 28 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı. Dinlenmeliyiz. Dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Cenab-ı Allah ömrünüzü müjdade eylesin, bereketli eylesin. Allah-u Teala bizlere vermiş olduğu nefes nimetini kendi rızası doğrultusunda kullanabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Tekirdağ'a doğru yola çıkıyoruz. Orada Rüstem Paşa Külliyesi ziyaretimizi beklemekte. Efendim, Sadrazam Rüstem Paşa tarafından yaptırılan külliye, cami, medrese, kütüphane, çifte hamam, bedesten, kervansaray ve imaretten oluşmakta. Bunlardan yalnız cami, medrese, imaret ve kervansarayın Mimar Sinan Hazretlerinin eserlerini bildiren Tezkiretül Ebniye, Tezkiretül Bünyan ve Tuhfetül Mimariyin ile adsız risalede kayıtlı olması sebebiyle külliye yapılarının tamamının onun tarafından inşa edilmediği ve farklı zamanlarda tamamlandığı tahmin edilmekte. Yapılardan sadece Cami-i Şerif'in tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi Taçkapı'daki iki kitabeden anlaşılıyor. Bunların sülüsle yazılmış ilkinde Rüstem Paşa'nın adı ve hicri olarak 960 tarihi yazılı. Nesih adlı diğer kitabe ise Sultan Abdülmecid tarafından yine hicri 1257 yılında Cami-i Şerif'in tamir ettirildiğini bildirmekte bizlere. Günümüzde Cami-i Şerif ile bedesten dışındaki yapılar kısmen veya tamamen ortadan kalkmış. Sevgili dostlar, Cami-i Şerif kare planlı ve üzeri tromplarla geçişi sağlanan tek kubbeyle örtülü. Düzgün kesme taştan inşa edilen binanın önünde çift revaklı bir son cemaat yeri ile kuzeybatısında tek şerefeli minaresi bulunmakta. Yapıya mihrab ekseninde yer alan ve yanlarında çokgen nişleri bulunan mukarnaslı, dikdörtgen, bordürlü bir taş kapı ile girilmekte. Kapının sedef ve fil dişi kakmalarla süslü ahşap kanatları ilgimizi çekiyor. Ayrıca her iki yanında son cemaat yerine açılan dikdörtgen birer pencere bulunuyor efendim. Aydınlık ve ferah olan yapının içi süsleme açısından oldukça zengin. Kubbenin kenarlarında ve göbeğinde barok karakterlerinde çiçek ve çelenk motifli alçı kabartmalar var. Sultan Abdülmecid dönemine ait olduğu bilinen bu süslemelerle Cami-i Şerif'in orijinal kalem işleri maalesef yok olmuş. Çok sade olan mermer minberin yan aynalıkları ve merdiven korkulukları ajurlu geometrik motiflerle süslü olup kapının üstünde stalaktik bir alınlık var efendim. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in harimindeki duvar payeleri, bunların meydana getirdiği nişlerle pencere kemerleri iç mekana hareket kazandırmış. Beş gözlü son cemaat yeri ortada aynalı tonoz, yanlarda ikişer kubbe ile örtülmüş durumda. Dış revaksa sütunlar ve yuvarlak kemerler üzerine kurşun kaplı meyilli ahşap çatılı şekilde tezyin edilmiş. Cami-i Şerif'in minaresi kesme taştan, çokgen gövdeli, yaklaşık 34 metre yükseklikte ve 2 metre çapında olup üzeri kurşun külahla kaplı. Kıymetli dostlar, kıble duvarına paralel yaklaşık 16'ya 26 metre boyutlarında açık avlulu, dikdörtgen planlı harikulade yapı var. Bu yapı medrese ve özellikle ana kütlesi ve kare planlı dışa taşkın dershanesiyle asimetrik bir biçimde düzenlenmiş. Girişi güneybatıda olan medresenin duvarlarında taş kemer ve kubbelerinde ise tuğla kullanılmış. Medrese 1880 tarihinde harap olunca üzerine ahşap bir okul inşa edilmiş. Bir dönem rüştiye ve idadiye olarak kullanılan yapı daha sonra Cumhuriyet İlkokulu adını almış. Günümüzde sadece beden duvarları ayakta olan yapı maalesef harabe halinde. Ayrıca kıymetli dostlar, medresenin doğu duvarına bitişik Cami-i Şerif'in sol yanında ve ön cephesine kadar uzanan alanda bir hamam yer almakta. Halk arasında Paşa Hamamı adıyla bilinen yapı bir çifte hamam şeklinde tezyin edilmiş. Özellikle erkekler kısmı kare planlı, üzeri kubbeli ve soyunmalık, aynalı tonoz örtülü ılıklık, kare planlı ve kubbeyle örtülü sıcaklık bölümlerinden müteşekkildir. Ayrıca Cami-i Şerif'in batısında yer alan bir harikulade bedesten yapısı var. İki kalın paye üzerine 6 kubbeli ve yaklaşık 26 metreye 20 metre ölçülerinde. Külliyenin önemli parçası sayılan bu yapı, plan ve 6 kubbeli örtü şekli bakımından Gelibolu, Bergama, Beyşehir, Selanik, Serez, Tosya ve Saraybosna'daki Bursa bedesteniyle benzerlik göstermekte. Kıymetli dostlar, sizlerle birlikte çıktığımız Tekirdağ yolculuğunda Rüstem Paşa Külliyesi'ni ziyaret ettik. Rüstem Paşa'nın bizim tarihimize armağan ettiği birçok yapı vardır efendim. Hatta yüzün üzerinde yapı olduğunu söylesek yeridir. Özellikle bu yapıların Kahire ekseriyeti de hali hazırda ayaktadır. Ve büyük bir iştiyakla, aşk ile, azim ile yapıldığından günümüzde de aynı hizmetleri, aynı dirayetle devam ettirmektedir. Rüstem Paşa Külliyesi'nden sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyoruz efendim. Bugün de Tarih ve Mekan programının sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam. Hüsnü Hal.
1: Henüz 5 yaşındaydı çocuk. Dünyadan habersizdi. Dünya da ondan. Annesi ve kardeşleriyle birlikte derme çatma bir evde yaşıyordu. Babası başka bir ülkeye sürgün edilen zayıf, uzun boylu bir adamdı. Yüzünü hayal meyal hatırlıyordu. Görse tanıyamazdı ama dayak yemekten yüzü gözü şişmiş bütün adamların yüzünü babasının yüzüne benzetirdi. Zaten yaşadığı kamptaki adamların yüzleri birbirine çok benzerdi. Avurtları bir mengenede sıkılmış gibi çökük dururdu. Elmacık kemiklerini kaplayan derileri iyice incelmiş ve gözleri yuvalarından fırlayacak gibi bakarlardı. Çeneleri her zaman sıkı sıkıya kapalıydı bu adamların. Ağızlarını açtıklarında eksik dişleri ve ellerini gösterdiklerinde tırnaksız parmakları fark edilirdi. Çocuk bu adamları çok severdi. Onlar da küçük çocuğu. Çok büyümeden bu adamların neden böyle göründüklerini öğrenecekti ve bu neden onu gördüğü adamlar gibi olmaktan geri bırakmayacaktı. Sonunda onun da birkaç dişi eksilecekti. Çocuğun arkadaşları da kendisine benziyordu. Aynı ağaçtan toplanarak küçük bir kaba sıkıştırılmış irili ufaklı zeytin taneleri gibiydiler. Tıkıştırıldıkları çukur tabaklarda üzerlerine gelen sivri çatallardan kaçışmaya çalışırlar, lakin birer birer yakalanarak eksilirlerdi. 3000 yaşında olduğu söylenen, göz bağlayıcılıkta ustalaşmış çöl sürgünü bir hortlağın demir çenesi tarafından öğütülürlerdi. Neredeyse yok denecek kadar kısacık kesilmiş saçları, güneş altında susuz kalmaktan sararmış otlara benzerdi. Toprağa sıkıca tutunmuş, vakti geldiğinde yeşermeyi bekleyen otlara. Yürekleri pamuklara sarılmış ay ışığı gibi parlak ve yumuşacıktı ama ayakkabısız yürümekten ayak tabanları sertleşmişti bu çocukların. İyi beslenemedikleri gibi eğitimden de mahrum bırakılıyorlardı. Yeryüzünün hiçbir ülkesinde hiçbir çocuğun oynamadığı tuhaf oyunlar oynarlardı. Mermilerden kaçma, bombalardan saklanma ve hayatta kalma oyunları. Henüz 5 yaşındaki çocuk da silah seslerini, bombaları, gece yarısı götürülen ve dövülen adamları hep oyunun bir parçası sanıyordu. Yontulmuş birkaç tahta parçası, irili ufaklı deniz taşları ve boş mermi kovanları sayılmazsa

Oyuncağı da yoktu çocuğun. Zamanla büyüdü küçük çocuk. Onu hapseden duvarlarda büyüdü. Bir yanı duvar, diğer yanı denizdi. Duvarı aşıp dışarı çıkmasına da, yüzerek denize geçmesine de izin verilmiyordu. Çatısı olmayan bir hapishanede çürümeye bırakılmışlardı. Üstelik hayatta kalmakla suçlanıyorlardı. Topraklarını savunmak, işkenceye rıza göstermemek suçların en büyüğüydü. Taşlar tanklara karşı suçluydu. Derisi kemiğine yapışmış eller silahlara karşı suçluydu. Babalar vatanını, anneler evladını korumakla suçluydu. Gövdeleri bombalara siper olmakla suçluydu. Sevmek suçtu, gülmek suçtu, kalmak suç, gitmek suçtu. Küçük çocuk büyümüş ve ömrünün baharında, henüz ilk gençlik çağında birçok akranı gibi herhangi bir gerekçe gösterilmeden bilekleri kelepçelenmişti. Yaşadığı şehir böyleydi. Çocuklar büyüdükçe hapsedildikleri yerler küçülüyordu. Büyük duvarlar küçük çocuklar için, küçük hücrelerse büyük insanlar içindi. Artık bir genç olduğu için taşların insan kanı koktuğu, ışığın karanlık tarafından yutulduğu, donmuş kemiklerin buz parçaları gibi çatır çatır kırıldığı ve mahkumların günlerce aç bırakıldığı hücrelere hapsedilebilirdi. Öyle de oldu. Sevdiği her insanın öldürüleceğiyle tehdit edildi. Vücudu iyileştirilemez şekilde dövüldü ve inandığı her değer aşağılanarak eziyet edildi. Elbette dişleri de söküldü. Küçükken gördüğü ağzı kapalı adamlar gibiydi artık. Ancak vazgeçmedi. Güneş kendisini ısıtmıyordu ama onun varlığını biliyordu. Ayın ışığı bulunduğu hücreyi aydınlatmıyordu ama gökyüzünde parladığını biliyordu. Tıpkı bir gün özgür olacağını bildiği gibi. Umudunu yitirmedi. Nehirden denize kadar özgür olacağı bir günü düşledi. İşte o an demirden kubbeler birer kağıt gibi yırtıldı. Parmaklıklar tel gibi büküldü ve bileklerindeki zincirler kırılarak bin parçaya bölündü. Gökyüzü çocukların önüne serilmiş, duvarlar yıkılmıştı. Denizin üstünden batan güneşi seyrederken hayal etti kendini ve gün batımına gülümsedi. Bu da tüm hikayeler gibi iyi bitmeliydi. Çocuklar sonsuza kadar mutlu yaşamalıydı. Aslında böyle acılar hiç yaşanmamalıydı. Zaten yaşanmadı da. Modern dünyada, şu medeni çağda çocukların katledilmesi mümkün olabilir miydi? Dünya buna sessiz kalır mıydı? Böyle bir soykırıma göz yumulur muydu hiç? Koca koca ordular buna müsaade eder miydi? İnsan hakları vardı bir kere, hatta savaşın bile bir ahlakı vardı. Sonra çocuklar masumdu. Çocukları kim rahatlıkla öldürebilirdi ki? İki cihanın tüm kötüleri bir araya gelse, hepsi bir bedene girip surete bürünse bile bunu yapamazdı. Bunu yapan insan olamazdı. Bunu yapan insan olarak kalamazdı. Neyse ki bunlar yaşanmadı da, böyle bir leke milyarlarca insanın alnına sürülmemiş oldu. Eğer yaşansaydı, bu utançla kimse yaşayamazdı. Öyle film seyreder gibi izleyemezdi kimse. Ayağa kalkar, karşı çıkar ve asla buna izin vermezdi. Kim kendi çağının zalimine sessiz kalanlardan olmak ister ki? Geçmişteki bütün zalimlerin cezasını bulduğunu bildiği halde hem de...

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

Hazreti Peygamber tebliğ vazifesini tamamladıktan sonra ardında gönüllerdeki derin sevgisini bırakarak gitmişti. Ona doyamayan ashabından biri de Resulullah'ın müezzinlerin efendisi diye övdüğü Bilal-i Habeşi'ydi. Efendimizin vefatının ardından Bilal, üzüntüsünden Medine'de duramamış. Resulullah'tan sonra kimse için ezan okumayacağım demiş ve Şam'a gitmişti. Sonra bir gece gönlünden hiç çıkmayan Resulullah'ı rüyasında görüverdi. Ya Bilal, bu cefa nedir? Beni ziyaret edeceğin vakit gelmedi mi diyordu Resulullah. Daha fazla dayanamayan Bilal yollara düştü. Onun hatıralarıyla yüklü Medine'ye döndü ve doğruca Ravza'ya, Resulullah'ın kabrine gitti. Mübarek kabrine yüzünü sürdü ve uzun süre ağladı. Derken Efendimizin torunları Hasan ve Hüseyin çıka geldiler. Hatıraları yad etmek üzere ezan okumasını istediler Bilal'den. Bilal kabul etti ve mescidin damına çıktı. Allahu Ekber.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabinenin gündeminde Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları olacak. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklarda ele alınacak. ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden sıcak çatışmaya dönüştü. Washington, İran'a yönelik 3. saldırı dalgasını tamamladığını açıkladı. Tahran'da Körfez ülkeleri ve Hürmüz Boğazı çevresindeki hamlelerini artırdı. Bölgede hava savunma sistemleri peş peşe devreye girerken, uluslararası toplumdan tansiyonun düşürülmesi çağrıları geliyor. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'de saldırıları devam ediyor. Son 24 saatte biri çocuk, 7 Filistinli daha şehit oldu. Toplam can kaybı ise 73.221'e yükseldi. Fethullahçı terör örgütüne yönelik bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları koordinasyonunda gerçekleşen operasyonda 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Her iki bakanlık operasyonu aynı anda yaptıkları açıklamalarla duyurdu. Operasyon kapsamında en fazla şüphelinin Ankara, İzmir ve İstanbul'da bulunduğu bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Esenler'de hafızlığını tamamlayan 114 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. Programa katılan İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek hafızlara bir de müjde verdi. Genç hafızlar ve hocaları uygun bir tarihte umreye gönderilecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey

0: Kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İzmir 34, İstanbul, Eskişehir ve Antalya 30, Erzurum 32, Trabzon 26, Gaziantep 40 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 41, Kudüs 28, Lefkoşa 34, Girne 32, Saraybosna 19 ve Gümülcine 28 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar, beyler, kıymetli gençler, sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna. Sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere Başkanlık Müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk aziz dostum.
1: Böyle ilk satırında içimi şey ne derler, ısıtan demeyeyim, yakan bir soru oldu bu. Yani tuhaf hissettim. Daha da merakı şey yapmayayım, büyütmeyeyim hocam, siz lütfen yanıtlayınız. Denmiş ki hocam, İslam dini fakirlerin dini mi? Yani insanlar zenginleştikçe sanki bir sekülerlik de o nispette artıyor gibi, bir mağarada inen vahiy yoksul, garip ve kimsesiz haliyle mi devam edip gidecek? Ya, öyle mi tamamı erecek?
2: Selman Bey, insanlar etrafında olup bitenlere baktığında sadece şahıslar bazında değil, ülkeler bazında da değerlendirdiğinde bu türden şeyler gönül dünyasında nüksedebiliyor, canlanabiliyor. Yani eza cefa çekenler, Müslümanlar, işte efendim öbür tarafta bakıyorsunuz Batı toplumlarında refah seviyesi bir hayli mesafe almış falan falan diyorsunuz, değil mi? Ondan sonra da acaba böyle mi devam edip gidecek sorusu aklınıza geliyor. Selman Bey, hemen ifade edelim ki İslam fakir olsun, zengin olsun, aslında inananların dinidir. Esasen insanlar zenginleştikçe dindarlıklarından herhangi bir şey kaybetmemeleri, evet, gerekir. Eğer süreçleri doğru işletmişlerse. Peki arkadaşımızı ve böyle düşünenleri bu soruyu sormaya sevk eden sebep ne, değil mi? Şüphesiz girişte de söylediğim gibi çevrelerine bakıyorlar, olup bitenlere bakıyor insanlar. Bazı Müslüman olduklarını söyleyenlerin içinde bulundukları durumlarla gayrimüslimler arasında mukayeseler yapıyorlar. Gayrimüslimlerin sahip olduğu imkanları, dünyadaki etkin rollerini, politikadaki etkin rollerini vesaire gündemle tuttuklarında diyorlar ki neden bu böyle devam ediyor? İslam en son din. Neden Müslümanlar edilgen durumdalar?
1: Evet,
2: değil mi?
1: Evet.
2: Bu soru akla geliyor. Böylesi bir durum, yani günümüzde dünyada yaşayan insanlardan bazı Müslümanların içinde bulundukları mevcut durum, İslam dininin öngördüğü bir durum değil. Bunu kabul edelim. Ya da Müslümanların bu hali İslam'dan dolayı.

0: Değil.
1: Değil. Evet.
0: Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki o zaman nasıl izah edeceğiz mevcut durumu? Müslümanların İslam'ın emir ve yasaklarını anlama ve yorumlamadaki kendi pozisyonları, buna ilaveten dünyaya verdikleri anlam veya değer, bütün bunları yapıp ettiklerinde ne ölçüde imanlarını, ibadetlerini, ticaretlerine, politikalarına ne ölçüde yansıttıklarıyla alakalı bir durum bu. Değil mi? İnanıyor ama inandığı gibi yaşamayan bir insanın eserlerine inancı nasıl yansıyacak?
1: Bu kadar.
0: Hemen hepimizin ilk fırsatta söylediğimiz ne? İlk emri oku olan.
1: Ya.
0: Değil mi? Çalışmaya başka hiçbir sistemde olmadığı kadar değer veren, iki günü eşit olanın zararda olduğu söyleyen bir İslam'ın, onun peygamberinin olduğu bir ortamda fakirliğin, çaresizliğin, yoksulluğun, edilgenliğin nedeni İslam olabilir mi?
1: Ya.
0: Kutsal kitabımız Kur'an olabilir mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifleri olabilir mi? Asla olmaz. Böylesi bir çıkarımda, söylemde bulunursa bu en hafifinden bir cehalettir. Eyvallah. Yani İslam'ı iyi bilmeyen insanlar belki ancak böyle olabilir. Yani en hafifinden cehalettir diyorum. Değilse kasıttır. İslam'a karşı bir ön yargıdır ya da Allah esirgesin düşmanlıktır. Kaldı ki tarihte Müslümanların İnançlarına uygun yaşadıklarında, zamanın ruhunu doğru anlayıp doğru uyguladıklarında ortaya koydukları eserler, değil mi? Dünyada oluşturdukları o avro, dünya hakimiyeti, yedi düvele hükmeden bir geçmişimiz var bizim ve bunu biz Osmanlı hinterlantına sadece baktığımızda bunu görmemiz mümkün. İlimde, ticarette, hemen uluslararası ilişkilerde ne denli bir seviye yakaladığımızı o gün görebiliyoruz. Demek ki mesela bir Endülüs medeniyetine bakın, o tarafa doğru gidin, batıya uzanan haliyle. Hı hı. Arkasından Osmanlı'nın dünyaya kazandırdığı değerlere bakın, bütün bunları görmeniz mümkün. Burada belki en etken motor güç İslam'ın insanlara o helalinden kazanma, insana değer verme, çalışma, iki günü eşit olanın zararda olduğu düşüncesi, bütün bunlar insanı çalışmaya, üretmeye, yeni yeni adımlar atmaya sevk eden, motive eden güçler. Bunun neticesini, semeresini almışız.
1: Evet.
0: Ama ne zaman bunlardan ödün verdiğimizde, ne zaman birbirimizle uğraşmaya başladığımızda, ne zaman İslam'ın emir ve yasaklarını Allah esirgesin kendi nefsimize ve keyfimize göre anlama ve yorumlama ve bunu işimize yansıtmaya başladığımızda
1: ya,
0: maalesef soruda bize belki ağır da gelse, bu İslam fakirlerin dini mi diyecek hale doğru bir gerileme süreci yaşamışız. Evet. Selman Bey, bu tür söylemler bazı Kur'an ayetlerinin ve bazı hadis-i şeriflerin anlamı ve yorumlanmasından da kaynaklandığı söyleniyor. Yani İslam garip geldi, garip devam edebilecek gibi, biliyorsunuz, bazı şeyler var. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam şüphesiz garip olarak başladı ve günün birinde garip hale dönecektir. Ne mutlu o garip müminlere diye hadis-i şerifi tarih boyunca şu veya bu şekilde anlaşılmaya çalışılmış. Bu hadis çoğunlukla müminleri aslında diri tutmak, yani öyle bir sona düşmemek için bir anlamda uyarmak, diri tutmak için ifade edilmiş ve böylece ümitsizlik ve tedirginlikten aslında korunmak istemiş ama zaman zaman da aksi olmuş.
1: Evet.
0: Mesela o büyük alim, güzel eser sahibi Elmalı Hamdi Yazır, değil mi? Neml suresinin 93. ayetini yorumlarken bu hadis-i şerifi şöyle anladığını ifade ediyor. İslam'ın istikbali, geleceği gece değil gündüzdür. Yani karanlık değil, aydınlıktır. Sönük değil, parlaktır. Ara sıra basan gece karanlıkları, zulmetleri onu dinlendirip tekrar uyandırmak içindir.
1: İnşallah.
0: Tekrar uyanan insan daha dinç kalkar,
1: tabii,
0: değil mi? Hakikaten bu çok hoş. Mesela bizi dinleyen kardeşlerime bir örnek daha vereyim. bu İslam garip başladı ifadesini Kastamonulu Mehmet Feyzi Efendi kendine has bir güzel üslupla yorumluyor. Bunun üzerine müstakil çalışmış akademik makaleler de var. Benim de çok hoşuma gidiyor. Mesela Mehmet Feyzi Efendi diyor ki İslam eşsiz doğmuştur, benzersiz doğmuştur ve böyle devam ediyor. Ne demek bu? Garip kelimesi fıkıhta eşsiz, ayrı, diğer gruplara uymayan, ayrıcalıklı bir durumdur. Garip demek. Garip kelimesine bu anlamı verdiğinizde, biz şimdi garip kelimesi Türkçedeki anlamıyla anlamaya tabii, çalışıyoruz.
1: Gurabaya gidiyor biraz akıl.
0: Oradan çıkış noktamız orası olduğu için belki sonucumuz da bizi ümitsizliğe sevk ediyor.
1: Tabii.
0: Eğer garibi eşsiz, farklı bir anlam yüklersek ona, o zaman İslam eşsiz doğmuştur, benzersiz doğmuştur ve böyle devam edecektir şeklinde anladığımızda önümüz aydınlanıyor.
1: İnşallah.
0: Bizim moral motivasyona ihtiyacımız var.
1: İnşallah.
0: Dünyaya ve ahirete verdiğimiz değerler açısından da her zaman söylediğimiz Kur'an-ı Kerim'in Kasas suresindeki 77. ayeti hatırlayarak dilersen bu sorumuza verdiğimiz cevabı bitirelim. Yüce Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak. Dünyadan da nasibini unutma. Ve la tense nasibeke minet dünya. Ve ahsin kema ahsenallahu ileyk. Allah'ın sana ihsanda bulunduğu gibi sen de ihsanda bulun. Bu dengeyi sağladığımızda Müslümanlar helalinden kazanarak zengin olabilirler. Çünkü zenginlik İslam'da kötülenmiş değildir. Sermaye kötülenmiş değildir. Ama niçin istenir dendiğinde Müslüman başka garip kurabaya yardım etmek için, fakirlere yardım etmek için, İslam'ın bütün emirlerini bir hakkın yerine getirebilmek ve hiç kimsenin sultası altında kalmadan, kimseye muhtaç olmadan kendi kendine yetecek bir hayatı yaşayabilmek için aslında zenginlik bu anlamda da üretmek teşvik edilmiştir. Cenab-ı Hak helalinden kazananlardan eylesin.
1: Amin, amin, amin hocam, eksik olmayın. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah ebeden razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 13 Temmuz 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 28 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 30 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Peygamberlerin ortak özellikleri. Yüce Allah bütün peygamberleri insanlara doğru yolu göstermek, nasıl ibadet edeceklerini bildirmek ve ebedi hayata nasıl hazırlanacaklarını öğretmek üzere göndermiştir. İnsanlık tarihi boyunca Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen geçmeyen birçok peygamber gelmiştir. Bu peygamberlerden ilki Hazreti Adem Aleyhisselam, sonuncusu ise Ahzab suresi 40. ayette belirtildiği şekliyle Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Mucize göstermek, vahiy almak ve tebliğ etmek, beşeri niteliklere sahip olmak, Allah tarafından seçilmiş olmak yani vehbilik, günah işlemekten korunmuş olmak yani ismet, doğru sözlü ve güvenilir olmak yani sıdk, emanet, adaletli ve sabırlı olmak, zeki olmak peygamberlerin ortak vasıflarındandır. Bu vasıflar insanların peygamberlere güvenmesini, Allah'ın emir ve yasaklarını samimiyetle uygulamasını kolaylaştırır. Ayrıca bu özelliklerle her peygamber Allah'a kulluk etmeye çağırdığı ümmetinin inkarları ve itirazlarıyla baş edebilmiş ve kendilerine gelen vahiyleri eksiksizce insanlara bildirmiştir. Bir hadis. Kim Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan ve peygamber olarak Muhammed'den razı olursa ona cennet vacip olur. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

topraktan yaratılmış bedenin, bedenindedir derde, gama, eleme düşmeden perişan olman senin. Haddinden fazla beslendikçe asıl varlığını, ruhunu, kıymetli cevherini, kendi gerçek hakikatini güçlü bulamazsın. Beden miskler içinde olsa da ölüm gününde onun pis kokusu meydana çıkar. Miski gönlüne sür. Nedir o misk? O misk celal sahibi Allah'ın ismi şerifidir. Haberin olsun ki temiz şeyler ve iyilikler iyilere gelir. Pislikler ve kötülükler de kötüler içindir. Gülün yeri dostlar meclisidir. İşret yeridir.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne, kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik, kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes oldu. Önce kulaklarınıza ulaştı, sonra evlerinize, sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil, güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyor. Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.

Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabinenin gündeminde Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları olacak. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklar ele alınacak. ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden sıcak çatışmaya dönüştü. Washington, İran'a yönelik 3. saldırı dalgasını tamamladığını açıkladı. Tahran'da Körfez ülkeleri ve Hürmüz Boğazı çevresindeki hamlelerini artırdı. Bölgede hava savunma sistemleri peş peşe devreye girerken, uluslararası toplumdan tansiyonun düşürülmesi çağrıları geliyor. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'de saldırıları devam ediyor. Son 24 saatte biri çocuk, 7 Filistinli daha şehit oldu. Toplam can kaybı ise 73.221'e yükseldi. Fethullahçı terör örgütüne yönelik bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları koordinasyonunda gerçekleşen operasyonda 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı

0: verildi. Her iki bakanlık operasyonu aynı anda yaptıkları açıklamalarla duyurdu. Operasyon kapsamında en fazla şüphelinin Ankara, İzmir ve İstanbul'da bulunduğu bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Esenler'de hafızlığını tamamlayan 114 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. Programa katılan İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek hafızlara bir de müjde verdi. Genç hafızlar ve hocaları uygun bir tarihte Umre'ye gönderilecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İzmir 34, İstanbul, Eskişehir ve Antalya 30, Erzurum 32, Trabzon 26, Gaziantep 40 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 41, Kudüs 28, Lefkoşa 34, Girne 32, Saraybosna 19 ve Gümülcine 28 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yetik.
1: Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Hayırlı bereketli vakitler diliyoruz. 18 Temmuz Pazartesi akşamında sizlerle birlikteyiz. 18-11 Türkiye saatleri Diyanet Radyomuza ile akşamlar programımıza her biriniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Mesajlarınızı, selamlarınızı, istek eserlerinizi bekliyoruz. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız. Hemen şöyle güzel bir eserle açılışımızı yapalım. Ardından mesajlarınızla devam edeceğiz. Bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Thank you.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarınızla devam ediyoruz. Selamünaleyküm İstanbul'dan Karan ve Kerem. Aleykümselam. Biricik halamız Esra ve eşi Mehmet için sıradaki eseri istiyoruz. Teşekkürler. Hollanda'dan herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Mustafa Cihat'tan Feyzani eserini yayınlarsanız bütün Diyanet Radyo dinleyenlerine gelsin. Selamlar ve duayla kalınız. Afra Hanım teşekkür ediyoruz. Ve diyor ki ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım kalbimizi dinin üzerinde sabit kıl. Amin. Bir diğer mesajımıza bakacağız. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Eskişehir'den Berk ben. Annem yazdırıyordu size. Bugün de ben yazmak istedim mesajı. Annem yanımda. İnşallah en yakın zamanda güçlü babama da kavuşurum. Sıradaki eser canım annem için, ailem için gelsin. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. 0533 013 80 90 efendim. WhatsApp mesaj numaramız. Selamlarınızı, istek eserlerinizi bekliyoruz. Şu güzel eserlerimizle beraber kulaklarınıza, gönüllerinize hitap etmeye devam ediyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız, bulunduğunuz illerde, ilçelerde, ülkelerde hiç fark etmez. Mesajlarınızı, selamlarınızı hem kendi isimlerinizi hem de bulunduğunuz yerlerin isimlerini yazıp göndermek suretiyle sevdiğiniz insanlara da armağan ederseniz bekliyoruz efendim istek eserlerinizi mesajlarınızda. İstanbul Bahçeli Evler'den Ayşe Nur ben, ailem için Mustafa Cihat'tan Dünya Ezgisini istiyorum yayınlarsanız çok memnun olurum. Hayırlı akşamlar diliyoruz, teşekkür ediyoruz. İstanbul'a, Bahçeli Evlere bolca sevgiler, selamlar olsun efendim. Selamünaleyküm. Kırıkkale'den Memduh ben, aleykümselam. Sıradaki eseri sizlere armağan ediyorum. Ayrıca Ankara'da olan abime de armağan olsun. Hayırlı akşamlar, seviliyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz efendim, hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Siirt'ten annemle birlikte dinliyoruz sizi. Hayırlı akşamlarda, hayırlı sabahlarda hep kulaklarımızda siz varsınız. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Yüreğinize sağlık. Rize'den, Güneysu'dan selamlar varmış bize. Hemen bakalım. Rize, Güneysu'dan selamlar. Aleyküm selam. Bizden de sizlere selam olsun. Güzel memleket Rize'ye, Güneysu'ya bolca sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Hatta şu güzel eserimizi de armağan ediyoruz. Buyurunuz.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Hayırlı akşamlar devam ediyor. Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
3: Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Abdullah Enes Pektaş ve Yusuf Asaf Pektaş Afyonkarahisar'dan yazıyoruz. Sıradaki eser Annem, Babam ve Müslüman Alemine Gelsin, Boykota Devam. Teşekkür ediyoruz efendim. Boykota devam ediyoruz efendim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Kahramanmaraş'tan Zeynep, canım annem ve canım babam Mehmet Emin Aydan Kan Tutar eserini istiyorum. Onlar için hayırlı akşamlar diliyoruz. Sizlere de hayırlı akşamlar efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Bekliyoruz istek eserlerinizi.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Mesajlarınızla devam ediyoruz. Selamünaleyküm, aleykümselam, hayırlı akşamlar. Diyanet Radyomuza dinleyicilerine İstanbul'dan Muhammed ben. Mustafa Özcan Güneş Doğdu'dan rahmetinden bir damla ilahisini sizlere ve bütün İslam alemine armağan ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim selamlar ve duayla. Çok teşekkür ediyoruz. Şükrü İşcan diyor ki selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı, bereketli, sağlıklı bir akşam olsun. Allah'ım razı olsun sizlerden dualarımla. Çok teşekkür ediyoruz. Amin efendim cümlemizden. Selamünaleyküm, aleykümselam. Akşamınız bereketli olsun. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Bizler iyiyiz. Sizler nasılsınız? Tekirdağ'dan yazıyorum size mesajımı. Buyurunuz, ama isim yazılmamış, isimlerinizi de lütfen yazınız. Sıradaki eseri anneme, size ve biricik babama armağan ediyorum. Çok seviyoruz sizleri. Tüm aileme de sizlerden selamlar bekliyoruz. Selam olsun efendim bütün ailenize, hem de bütün eserlerimiz armağanımız olsun. Dinleyelim, sonra tekrar mesajlarınızla devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Hemen bakalım kaldığımız yerden mesajlarımıza. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nazilli'den Servet ben. Mehmet Eminay'dan Kan Tutar ilahisini yayınlar mısınız? Sizlere ve bütün dinleyenlerinize gelsin. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Merhabalar, uzaklarda olan kardeşim İlyas Bozdemir için bir eser rica ediyorum. Onu çok sevdiğim, dört gözle beklediğimizde söylerseniz sevinirim. Söyledik efendim. Selamun aleyküm. Savaş Talha'dan Elbaki ilahisini. Aleyküm selam. Eskişehir Gün Yüzü Gümüşkonak'tan canım babam Hasan Hüseyin Özel'e, canım annem Necla Özel'e ve tatlı oğullarım Emir Musa ve Ömer Mahi için armağan ediyorum. Hayırlı günler diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Bizler de sizlere diliyoruz. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar olsun. Aleyküm selam Ankara'dan. Nice 13. yaşları inşallah. Amin. Diyanet Radyomuz 13 yaşında. Sana geldim adlı eseri istiyorum. Nurcan Özsoy. Teşekkür ediyoruz efendim. Güzel istemiş olduğunuz eser var yine sırada. Hemen sizlerle buluşturalım. Ardından bekliyoruz mesajlarınızı, istek eserlerinizi.
2: Leblerimle emrine amadedir canım benim. Al da bir buseyle öldür. Haydi cananım benim. Lal olur birden dilim. Bilmem neden görsem seni. Görmesem kalmaz kararım. Dinmez efkanım benim. Hasta gönlüm.

in zehrine bu sebepten her geçen gün düştü dermanım benim. Yok teselliden nasibim, vermeyin zahmet bana, etmeyin bunca eziyet, az mı hicran?

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Mesajlarınızı hemen şöyle sizlerle buluşturalım. Abicim hoş geldin, hoş bulduk efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Sıradaki eser şöyle Mevlan Kurtiş'ten bir eser olsa istesek. Erzurum'dan Muhammed Furkan Lermi. Teşekkür ediyoruz. Erzurum'a biz de teşekkür ediyoruz. Selamlar gönderiyoruz sizler aracılığıyla. Yine güzel bir eserimiz var, sizlerle buluşturalım. Yeni saatimize de geçiş yapacağız. Yeni saatimize geçmeden önce dinletmek isteriz tabii ki. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Bizlerle birlikte olan, sesimizi duyan bütün değerli dinleyicilerimiz, mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Ziraat Katılım Bankart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
0: Hayırlı akşamlar devam ediyor. Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
3: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Okuyalım Kur'an'ı adlı ilahi sizlerden rica ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar Edirne'den Arda. Aleykümselam. Gül Ahmet'ime seni rica ediyorum. Hayırlı çalışmalar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar olsun. Aleykümselam. Kayseri'den yazıyorum. Selam aleyke eserini istiyorum Maher Zain'den. İlahi dinleyen kalbi Allah'ta gönlü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de olan duası mazlumlar.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz. Hayırlı akşamlar Diyanet Radyomuza. Hayırlı akşamlar efendim tüm Müslümanlara. Tut elimden ilahisini istiyorum. Yayınlarsanız seviniriz. İyi çalışmalar diliyoruz. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Selamun aleyküm. Vaktimiz hayır olsun. Amin aleyküm selam. İzmir Selçuk Çamlık köyünden Fadime Şahin Gülahmet'im adlı eseri rica ediyorum. Eşim Şahin Bey'e, oğlum Salih Mirza, Diyanet Radyo çalışan ve dinleyenlerin armağanı olsun. Boykota devam, çok teşekkür ediyoruz efendim. Hassasiyetinizden ötürü tüm dinleyicilerimize bir kez daha altını çizerek söylemek istiyoruz efendim. Boykota devam. Boykota devam ediyoruz her daim. İstemiş olduğunuz eserlerden bir tanesi yine sizlerle buluşsun. Hemen sonrasında tekrar kaldığımız yerden devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyor, hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Şu anda sizleri dinleyerek çay keyfi yapıyoruz. Afiyet olsun. Ağrı'dan annem ve kardeşimle ben Nisa. Bir sonraki eserde bizim için olsun lütfen. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Bütün eserlerimiz sizlere armağan olsun. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Akşamınız bereketli ve huzurlu olsun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri severek keyiflice dinliyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Amin efendim. Cümlemizden isimler de yazılsın lütfen, isimlerinizi bekliyoruz. Selamünaleyküm Diyanet Radyomuza, aleykümselam güzel memleketim Gaziantep'ten. Selam olsun. Dursunal Erzincan'dan bir eser istiyoruz. Güzel memleket Gaziantep, bizler de sizlere sevgiler, selamlar gönderiyoruz efendim. Ve aleykümselam. Selamünaleyküm, aleykümselam efendim. Ankara'dan Mustafa Karadoğan. Allah'ım senden dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında af ve afiyet dilerim. Allah'ım ayıplarımı ört, beni korkularımdan güvende kıl. Amin. Sıradaki eser de başta ailem olmak üzere bütün dinleyicilerinize armağan olsun. Olsun efendim. Dinleyelim, dinletelim, ardından devam edelim.

0: bir hatırlatma bu zamanı. İki, yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.
1: Hayırlı akşamlar devam ediyor. Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Devam ediyoruz efendim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Amin efendim. Sivas'tan Muhammed Bekir, Mustafa Cihat'tan Zeyd'in Gözleri adlı eseri istiyoruz. Allah'a emanet olunuz. Hürmetler. Sizler de efendim Rabbimize emanet olunuz. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Erzurum'dan Hacı Kadir, sıradaki eser gönlü güzel olan insanlara gelsin. Teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Rabbimiz ülkemizi ve tüm İslam alemini her türlü kötülükten korusun. Allah'ım sıkıntılarımızın yardımcısı olsun. Amin. Amin efendim. Selamlar gönderiyoruz ve teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Hemen istemiş olduğunuz eserinizle buluşturalım. Ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm, aleykümselam. Kastamonu'dan, Nalcıkuyucağı köyünden, balkondan, radyoda sizleri dinliyoruz babaannemle beraber. Teşekkür ediyoruz efendim, Allah razı olsun, bizden de bol selamı olsun. Sırada yine çok güzel eser var, onu da sizlere armağan edelim. Selamünaleyküm, aleykümselam, Fatıma ben. Sen Muhammed Mustafa'sın eserini istiyorum, bütün Müslümanlara armağan olsun. Nevşehir'den yazıyor dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hemen dinletelim sıradaki istemiş olduğunuz eseri. Ardından yine kulaklarınızda olacağız ama yavaş yavaş programın son bölümüne ilerlediğimiz dakikalarda kulaklarınızda olacağız. Mesajlarınızı bekliyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp hattımız.

Reklam. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
0: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
3: Efendim devam ediyoruz ama vaktin de sonuna geldik. Selamünaleyküm. Ağrı'dan selamlar. Aleykümselam. Sana geldim ilahisini bütün sevdiklerim için istiyorum. Selametle çok teşekkür ediyoruz. Ağrı'ya bolca selamı olsun bizden de efendim. Geldik programımızın sonuna. Yarın sabah saat 7.30'da Hayırlı Sabahlar programında tekrar buluşmak ve kavuşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Yüce Mevlamıza emanet olunuz. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal.
1: Henüz 5 yaşındaydı çocuk. Dünyadan habersizdi. Dünya da ondan. Annesi ve kardeşleriyle birlikte derme çatma bir evde yaşıyordu. Babası başka bir ülkeye sürgün edilen zayıf, uzun boylu bir adamdı. Yüzünü hayal meyal hatırlıyordu. Görse tanıyamazdı ama dayak yemekten yüzü gözü şişmiş bütün adamların yüzünü babasının yüzüne benzetirdi. Zaten yaşadığı kamptaki adamların yüzleri birbirine çok benzerdi. Avurtları bir mengenede sıkılmış gibi çökük dururdu. Elmacık kemiklerini kaplayan derileri iyice incelmiş ve gözleri yuvalarından fırlayacak gibi bakarlardı. Çeneleri her zaman sıkı sıkıya kapalıydı bu adamların. Ağızlarını açtıklarında eksik dişleri ve ellerini gösterdiklerinde tırnaksız parmakları fark edilirdi. Çocuk bu adamları çok severdi. Onlar da küçük çocuğu. Çok büyümeden bu adamların neden böyle göründüklerini öğrenecekti ve bu neden onu gördüğü adamlar gibi olmaktan geri bırakmayacaktı. Sonunda onun da birkaç dişi eksilecekti. Çocuğun arkadaşları da kendisine benziyordu. Aynı ağaçtan toplanarak küçük bir kaba sıkıştırılmış irili ufaklı zeytin taneleri gibiydiler. Tıkıştırıldıkları çukur tabaklarda üzerlerine gelen sivri çatallardan kaçışmaya çalışırlar, lakin birer birer yakalanarak eksilirlerdi. 3000 yaşında olduğu söylenen, göz bağlayıcılıkta ustalaşmış çöl sürgünü bir hortlağın demir çenesi tarafından öğütülürlerdi. Neredeyse yok denecek kadar kısacık kesilmiş saçları, güneş altında susuz kalmaktan sararmış otlara benzerdi. Toprağa sıkıca tutunmuş, vakti geldiğinde yeşermeyi bekleyen otlara. Yürekleri pamuklara sarılmış ay ışığı gibi parlak ve yumuşacıktı ama ayakkabısız yürümekten ayak tabanları sertleşmişti bu çocukların. İyi beslenemedikleri gibi eğitimden de mahrum bırakılıyorlardı. Yeryüzünün hiçbir ülkesinde hiçbir çocuğun oynamadığı tuhaf oyunlar oynarlardı. Mermilerden kaçma, bombalardan saklanma ve hayatta kalma oyunları. Henüz 5 yaşındaki çocuk da silah seslerini, bombaları, gece yarısı götürülen ve dövülen adamları hep oyunun bir parçası sanıyordu. Yontulmuş birkaç tahta parçası, irili ufaklı deniz taşları ve boş mermi kovanları sayılmazsa oyuncağı da yoktu çocuğun. Zamanla büyüdü küçük çocuk. Onu hapseden duvarlarda büyüdü. Bir yanı duvar, diğer yanı denizdi. Duvarı aşıp dışarı çıkmasına da, yüzerek denize geçmesine de izin verilmiyordu. Çatısı olmayan bir hapishanede çürümeye bırakılmışlardı. Üstelik hayatta kalmakla suçlanıyorlardı. Topraklarını savunmak, işkenceye rıza göstermemek suçların en büyüğüydü. Taşlar tanklara karşı suçluydu. Derisi kemiğine yapışmış eller silahlara karşı suçluydu. Babalar vatanını, anneler evladını korumakla suçluydu. Gövdeleri bombalara siper olmakla suçluydu. Sevmek suçtu, gülmek suçtu, kalmak suç, gitmek suçtu. Küçük çocuk büyümüş ve ömrünün baharında, henüz ilk gençlik çağında birçok akranı gibi herhangi bir gerekçe gösterilmeden bilekleri kelepçelenmişti. Yaşadığı şehir böyleydi. Çocuklar büyüdükçe hapsedildikleri yerler küçülüyordu. Büyük duvarlar küçük çocuklar için, küçük hücrelerse büyük insanlar içindi. Artık bir genç olduğu için taşların insan kanı koktuğu, ışığın karanlık tarafından yutulduğu, donmuş kemiklerin buz parçaları gibi çatır çatır kırıldığı ve mahkumların günlerce aç bırakıldığı hücrelere hapsedilebilirdi. Öyle de oldu. Sevdiği her insanın öldürüleceğiyle tehdit edildi. Vücudu iyileştirilemez şekilde dövüldü ve inandığı her değer aşağılanarak eziyet edildi. Elbette dişleri de söküldü. Küçükken gördüğü ağzı kapalı adamlar gibiydi artık. Ancak vazgeçmedi. Güneş kendisini ısıtmıyordu ama onun varlığını biliyordu. Ayın ışığı bulunduğu hücreyi aydınlatmıyordu ama gökyüzünde parladığını biliyordu. Tıpkı bir gün özgür olacağını bildiği gibi umudunu yitirmedi. Nehirden denize kadar özgür olacağı bir günü düşledi. İşte o an demirden kubbeler birer kağıt gibi yırtıldı. Parmaklıklar tel gibi büküldü ve bileklerindeki zincirler kırılarak bin parçaya bölündü. Gökyüzü çocukların önüne serilmiş, duvarlar yıkılmıştı. Denizin üstünden batan güneşi seyrederken hayal etti kendini ve gün batımına gülümsedi. Bu da tüm hikayeler gibi iyi bitmeliydi. Çocuklar sonsuza kadar mutlu yaşamalıydı. Aslında böyle acılar hiç yaşanmamalıydı. Zaten yaşanmadı da. Modern dünyada, şu medeni çağda çocukların katledilmesi mümkün olabilir miydi? Dünya buna sessiz kalır mıydı? Böyle bir soykırıma göz yumulur muydu hiç? Koca koca ordular buna müsaade eder miydi? İnsan hakları vardı bir kere, hatta savaşın bile bir ahlakı vardı. Sonra çocuklar masumdu. Çocukları kim rahatlıkla öldürebilirdi ki?

iki cihanın tüm kötüleri bir araya gelse, hepsi bir bedene girip surete bürünse bile bunu yapamazdı. Bunu yapan insan olamazdı. Bunu yapan insan olarak kalamazdı. Neyse ki bunlar yaşanmadı da böyle bir leke milyarlarca insanın alnına sürülmemiş oldu. Eğer yaşansaydı bu utançla kimse yaşayamazdı. Öyle film seyreder gibi izleyemezdi kimse. Ayağa kalkar, karşı çıkar ve asla buna izin vermezdi. Kim kendi çağının zalimine sessiz kalanlardan olmak ister ki? Geçmişteki bütün zalimlerin cezasını bulduğunu bildiği halde hem de...

0: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne, kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik, kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes olduk. Önce kulaklarınıza ulaştı, sonra evlerinize, sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan, milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil. Güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbet.

maruf emri münkerdir gezen meydanda bak. En metin ahlakımız yahut görüp aldırmama. Yıktı bin melun kalem namusu bizler uyumadı. Susmak evladır deyip sustuk sanırsın duymadı. Susmak evladır deyip sustuk sanırsın duymadı. Kustu bin murdar ağız şer'in bütün ahkamına. Ah bir ses bari yükselseydi nefret namına.

etmişiz. Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz. Kapkaranlıkken bütün afakı insaniyetin nur olup fışkırmışız tasinesinden zulmetin.

0: Günün Duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hasta ziyaretinde bulunduğunda şöyle dua ederdi: Ey insanların Rabbi, rahatsızlığı gider, şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki ardında hiç hastalık izi bırakmasın.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Ey aziz dost, bilmiş ol ki beden elbiseye benzer. Sen bu elbiseyi okşayıp durma. Yola düş de elbiseyi giyeni ara. Çünkü elbiseyi giyen ve bu elbise içinde gizlenen ruha, bedeni tanımak ve onunla meşgul olmaktan ziyade, hoş gelen Allah'ı bir bilmek, tanımaktır.

O ruhun bedenindeki görünen el ve ayağa benzemeyen, hatta görünmeyen bir başka türlü eli, bir başka türlü ayağı vardır. Ruhun nasıl eli ayağı olur diye kafanı yorma. Rüyada el ayak görürsün. Onlarla bir şey alır, bir yerlere gidersin. Gördüklerini gerçek bil. Sen öyle bir kişisin ki, sende bedensiz bir beden vardır. Öyleyse bedenden dışarı çıkmaktan, yani candan olmaktan korkma.

Bir gün Allah Resulü sahabilerine, birinizin kapısı önünde günde 5 defa yıkandığı bir nehir olsa, o kimsede kir namına bir şey kalabileceğini düşünebilir misiniz diye sordu. Sahabe, hiç kir kalmaz ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun üzerine Efendimiz, işte 5 vakit namaz da böyledir. Allah bu namazlarla günahları yok eder buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Putlar yüzüstü yere devriliyor. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti Nuh'un hikayesinde artık putlar yüzüstü yere devriliyor. Hazreti Nuh bir peygamber olarak Allah'ın kendisine verdiği görevi yerine getirmeyi her şeyden üstün tutuyordu. Bunun için zaman ve mekan seçimi yapmadan tebliğ görevini sürdürüyordu. O gün yine işlerini bitirip eve döneceği zaman yolu şehrin ileri gelenleri için yapılan dinlenme mekanlarından birisinden geçti. Zarif sütunların taşıdığı süslü bir tavanın altında önlerine konulmuş meyvelerden yiyorlardı. Hazreti Nuh uzun bir süredir bu fırsatı kolluyordu. Gidip onlara tevhid inancını anlatacaktı. Eğer onlar inanırsa birçok kişi daha iman edebilirdi. Hazreti Nuh yanlarına gitti. Birçoğunu çocukluğundan beri tanıyordu. Bazılarına daha önce de tevhid inancını anlatmıştı. Fakat ezberlemişçesine aynı sözleri tekrar edip inanmaya yanaşmamışlardı. Hazreti Nuh selam verip her zamanki gibi tane tane konuştu. Sizler bu şehirde tanınan ve sözü dinlenen insanlarsınız. Bu durum size aynı zamanda sorumluluk da yüklüyor, farkındasınız değil mi? Buyur, seni dinliyoruz. Nereye varacaksın merak ettik. Ey kavmimin ileri gelenleri, bu yaşadığınız hayat, kurduğunuz bu düzen, insanlara dayattığınız bu inanç sistemi, hepsinin bir aldatmacadan ibaret olduğunu çok iyi biliyorsunuz. İnsanları aldatmaktan vazgeçin. Böyle devam ederseniz aldattığınız kimselerin de sorumluluğu size ait olur. Nuh, bu sözleri nereden çıkarıyorsun bilmiyoruz. Sen de bizim gibi insansın. Daha dün pazarda karnını doyurmak için alışveriş yapıyordun. Şimdi karşımıza Allah'ın elçisiyim diye çıkıyorsun. Atalarımızdan duymadığımız şeyleri anlatıyorsun. Senin gerçekten yoldan çıktığını düşünüyoruz. Bende hiçbir sapkınlık yoktur. Aranızda uzun bir zaman geçirdim. Benden daha önce yalan bir söz duyan var mı? İnsanlara yalan söylemeyen Allah adına neden yalan söylesin? Bunu düşünmüyor musunuz? Bak şöyle yapalım. Sen bizim tanrılarımıza bir şey söyleme. Biz de senin tanrına karışmayalım. Bu konuda benimle pazarlık mı yapıyorsunuz? Size bir şey sorayım. Her birinizin emrinde çalışan onlarca insan var. Bazıları sizin özel hizmetinizde. Peki sahip olduğunuz mal ve yetkileri onlarla paylaşmaya ne dersiniz? Bu olacak şey değil. Biz sahip olduklarımızı onlarla niye paylaşalım? Peki öyleyse. Siz sahip olduğunuz bu basit varlığınızı hizmetkarlarınızla paylaşmıyorsunuz da kainatın sahibi olan Allah hakimiyetini insanlara tanrı diye yutturduğunuz heykellerle neden paylaşsın? Akıl erdiremiyor musunuz? Hazreti Nuh'un verdiği bu misal karşısında diyecek söz bulamadılar. Birisi son anda aklına gelen bir şeyi söyleyerek vaziyeti kurtarmaya çalıştı. Sen de biliyorsun ki dünya çok hareketli. Her gün yüzlerce iş dönüyor. Bunlara tek tanrı nasıl yetişsin? Bizim tanrılarımız bile çoğu zaman yetişemiyor. Onun bu sözlerine çardaktakiler kahkahayla güldüler. Akıllarınca Hazreti Nuh'u köşeye sıkıştırmışlardı. Hazreti Nuh, cevabımı merak ediyorsun değil mi? Cevabını şimdi kendin bulacaksın. Hazreti Nuh bu sözü söylerken bir hizmetçinin elinde büyük bir meyve tabağıyla onlara doğru gelmekte olduğunu görmüştüm. Hizmetçi yaklaşınca efendisi tabağı sehpaya bırakmasını istedi. Hizmetçi tabağı tam bırakacaktı ki Hazreti Nuh aniden "Sakın tabağı oraya bırakma," deyiverdi. Hizmetçi elindeki tepsiyle birden doğruldu. Bir Hazreti Nuh'a, bir efendisine baktı. Efendisi, "Tabağı koysana, ne duruyorsun? Adam tabağı sehpaya bırakmak için yeniden eğilirken bir yandan da göz ucuyla Hazreti Nuh'a bakıyordu. Hazreti Nuh yine sert bir sesle "Sana tabağı oraya koyma" dedim. Bu defa hizmetçinin bir şey yapmasına gerek kalmadan efendisi daha yüksek bir sesle "Kırbaçlanmak istemiyorsan elindekini sehpaya bırak ve defol buradan" deyiverdim. Hizmetçi kaşla göz arasında tabağı bırakıp hızla oradan uzaklaştı. Hazreti Nuh kendinden emin bir şekilde "Cevabını aldın mı?" Bir hizmetçinin iki kişiden emir alınca nasıl şaşırdığını gördün mü? Düşünmüyor musunuz? Muhteşem bir düzenle hareket eden bu evrende güneş, ay, denizler ya da dağlar iki tanrıdan farklı emirler alacak olsa halimiz ne olur? Tanrıların her birinin ayrı sorumluluğu var. Kimse bir diğerinin işine karışamaz. Demek istiyorsunuz ki yetkileri sınırlı. Sınırlı güce sahip olan birisine ilah denir mi? Hazreti Nuh'un verdiği bu örnekle ne yapacaklarını bilemediler. Hazreti Nuh onlara son bir ders vermek istedi. Size bir soru daha sorayım. Engeli olan bir adam hizmetinize girmek için gelse ne yaparsınız?
2: Ne gibi bir engel?
1: Çok değil. Görmeyen, duymayan ve konuşmayan biri. Adam bu soruya kahkahayla cevap verdi.
2: Böyle birisini ne yapayım ben? Ben mi ona hizmet edeceğim, o mu bana hizmet edecek?
1: Çok haklısın, dedi Hazreti Nuh. Böyle bir adamdan hizmetçi olmaz. Ama görmeyen, duymayan ve konuşmayan heykellerden Tanrı olur, öyle mi? Tanrılarınızın bu adamdan farkını söyler misiniz? Oradakilerin aklı allak bullak oldu. Söyleyecek bir söz bulamadılar. Aralarından birisi zorlukla konuştu.
2: Bak Nuh, sen git bunları etrafında toplanmış kıt akıllı insanlara anlat. Bizim karnımız tok bu laflara.
1: Başka biri söz aldı.
2: Aslında güzel sohbet ediyorsun. İyisi mi biz şöyle yapalım. Sen önce etrafındaki o zavallı insanları uzaklaştır. Şehrin ileri gelenleri olarak o zaman belki seni dinleyebiliriz. Şimdi sana inansak biz o zavallılarla birlikte mi oturacağız? Bu olacak şey mi?
1: Bizi onlarla bir tutman gerçekten büyük hata. Hazreti Nuh onca misalden sonra hala böyle saygısızca konuşup müminleri aşağılamalarına çok sert tepki verdi. Siz gerçekten aklını kullanmayan bir topluluksunuz. Bir peygamber Allah'a inanan ve arınmak isteyen insanları nasıl kovabilir? Bu isteğinizi bir peygamber asla yapmaz. Bu davranışlarınızla Allah'ın azabını yaklaştırmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz. Ve o azap geldiğinde hiç kimse onu engelleyemeyecektir. Hazreti Nuh sesini yükseltince orada devreye gezmekte olan askeri birliğin komutanı yaklaşarak oradakilere
2: "Efendim, bu şahıs sizi rahatsız mı ediyor?"
1: diye sordu.
2: "Hayır hayır," dedi birisi. "O bize zarar veremez. Siz işinize bakın, o da gidiyordu zaten."
1: Hazreti Nuh o ana kadar hem halka hem de halkın ileri gelenlerine defalarca Allah'ın emirlerini iletmişti. Aradan yıllar geçmesine rağmen iman edenlerin sayısı iki elin parmaklarını geçmiyordu. Hazreti Nuh putlara ibadet edilen tapınağa gidip orada halka hakikatleri anlatmaya karar verdi. Hazreti Nuh tapınağa girdiğinde büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Ayinleri henüz başlamamıştı. Her zamanki gibi putlara hediyeler ve güzel yemekler sunulmuştu. Hazreti Nuh emin adımlarla tapınağın sonuna kadar ilerledi. Onu ilk defa tapınakta görenler şaşkın bakışlarla onu izlediler.
2: Onun putlar hakkındaki konuşmalarını bilenlerse homurdanmaya başladılar.
1: Hazreti Nuh daha fazla zaman geçirmeden onlara seslendi.
2: İnsanlar, beni dinleyin. Ben Allah'ın sizlere gönderdiği güvenilir bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına ibadet etmeyiniz. Sizi yaratan ve rızıklandıran O'dur. Öldükten sonra da O'na döneceksiniz. Şu putları O'na ortak koşmayınız. Sizleri Allah'ın azabı ile uyarıyorum. O azap geldiğinde sizleri kimse kurtaramayacaktır. Hazreti Nuh'un bu pervasızca sözleri dinleyenleri çok kızdırdı. Tapınak kâhini hışımla Hazreti Nuh'un üzerine yürüdü. Bizim tapınağımızda, bizim tanrılarımıza dil mi uzatıyorsun? Derhal terk et burayı. Tanrı dediğiniz şu heykelleri kendi ellerinizle yontmadınız mı? İnsanları neden hala kandırıyorsunuz? Gerçekleri neden gizliyorsunuz? Daha fazla konuşmaktan men ederim seni. Putları kızdırırsan onların lanetine uğrayacaksın. Kim bilir? Kim bilir, belki de onlarla beraber sizler de Allah'ın gazabına uğrarsınız. Hazreti Nuh ellerini kaldırıp gür bir sesle "La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur." dedi. Sesi tapınağın duvarlarında yankılanırken gök gürültüsünü andıran bir sesle beraber yer zangır zangır titremeye başladı. Tapınağın ortasındaki büyük put sarsılmaya ve sallanmaya başladı. İnsanların şaşkın bakışları ve feryatları arasında sağ tarafa doğru devrildi. Devrilirken o tarafta bulunan putların üzerine düştü ve diğerleri de yerlere düşüp parçalandılar. Bazı insanlar var güçleriyle tapınaktan kaçmaya başladılar. Diğerleri de kırılan putlardan uzağa kaçıp ne yapacaklarını bilemez bir halde beklediler. Tapınak kahininin gözleri fal taşı gibi açıldı. Daha önce böyle bir şey duymamış, görmemişti. Nuh'u putların lanetiyle korkuturken putlar yerle bir olmuştu. Bu haber halk arasında duyulsa putların 300'ü anlaşılır ve kendisi için bir felaket olurdu. Şeytani bir zekayla bir çözüm aradı ve buldu. Orada bulunan insanları Hazreti Nuh'a karşı kışkırttı. Bu adam bir sihirbaz. Sihriyle tanrılarımızın heykellerine zarar verdi. Tanrılarınıza yardım etmeyecek misiniz? Vurun, vurun, gebertin onu. Hep beraber Hazreti Nuh'a saldırdılar. Ellerine ne gelse onu atıyorlardı. Hazreti Nuh kendisini savunmaya çalışsa da her yandan gelen saldırılara karşı daha fazla dayanamadı. Dizine aldığı bir darbeyle sendeledi ve yere düştü. Bunun üzerine insanlar üstüne üşüştüler. Tekme ve yumruklarla onu bayıltıncaya kadar dövdüler. Olanlardan haberdar olan Yafes koşarak tapınağa geldi. Hızla insanların arasına katılarak onları uzaklaştırdı. Yerdeki bir sopayı alıp oradaki insanlara sallayarak "Bir adım daha atan bedelini canıyla öder. Onlarca adam bir ihtiyar adama saldırmaya utanmıyor musunuz? O bir adam değil, bir sihirbaz. Sihriyle tanrılarımızın heykellerini yere düşürdü. Tanrılarınız kendini korusaydı ya." Hazreti Nuh kendine gelip güçlükle doğruldu. Her tarafı kanıyordu. Yafes elindeki mendille onun yüzündeki kanları temizledi. Allah'ın peygamberine bunu yapan bir topluluğun uğrayacağı azap çok dehşetli olacaktır. Hazreti Nuh'un koluna girerek onu ayağa kaldırdı. Hazreti Nuh bir yandan doğrulmaya çalışıyor, diğer yandan da dua ediyordu. Allah'ım, onlar cahil insanlar. Seni onlara layıkıyla anlatamadım. Benim yüzümden onları cezalandırma Allah'ım. Daha tapınağın ortasına gelmişlerdi ki tapınağa onlarca asker doldu. Mızraklarını Hazreti Nuh'a uzatarak onu durdurdular. Başlarındaki subay, "Tanrılarımıza hakaret etmekten ve zarar vermekten kral adına seni tutukluyorum." Askerlerden birisi ellerini ve ayaklarını zincirlemek üzere yaklaştı. Yafes buna sert bir tepki verdi. "O bu haldeyken bir de ellerini ve ayaklarını mı zincirleyeceksiniz? Benim cesedimi çiğnemeden bunu yapamazsınız. Nereye istiyorsanız gidelim." Subay Yafes'in ne kadar kararlı olduğunu gördü. Askere işaret etti. Asker zincirleri alıp uzaklaştı. Diğerleri mızraklarıyla Hazreti Nuh'u ve oğlu Yafes'i dürtükleyerek tapınaktan çıkardılar. Olaydan haberdar olan yüzlerce insan dışarıda toplanmışlardı. Hazreti Nuh'u görünce onu yuhalayıp hakaret etmeye başladılar. Hazreti Nuh halkın arasında üzüntülü bir şekilde bekleyen Abir ve Yared'i gördü. Üzüntüden perişan haldeydiler. Bir ara Hazreti Nuh'la göz göze geldiler. Hazreti Nuh gözleriyle onlara sakin olmalarını söyledi.
1: Askerler Yanfes'i bırakarak Hazreti Nuh'u sarayın zindanına attılar. Kral Mahvil o gün ava gittiğinden onu yargılayacağı güne kadar hapiste kalacaktı. Bu haber kısa zamanda şehirde yayıldı. Ellerinden bir şey gelmeyen müminler çok üzüldüler. Hazreti Nuh'un karısıysa seviniyormuş gibi konuşuyordu. Ah oğlu, beni dinleseydi başına bunlar gelmezdi. Sen basit bir marangozsun. Sana ne tanrılardan, heykellerden. Daha dur, bununla kalsa iyi. Daha başına neler gelecek onun. Bir yandan da oğlu Yağmur dolduruşa getiriyordu. Görüyorsun değil mi oğlum? Baban hepimizi rezil etti. Yağm olayın başka tarafına bakıyordu. Anne, rezil etti diyorsun da babam tek başına yüzlerce kişiye kafa tutmuş sonuçta. Bence onunla gurur duymalısın. Yağm annesinin sert bir bakışıyla sustu. Diğer kardeşleri de annelerine bir şey söylemenin faydasız olduğuna inandıklarından bir şey demediler. Herkesin merak ettiği bir tek soru vardı akıllarda. Şimdi ne olacaktı? Kral neye karar verecekti?
0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

Diyanet Radyoları'nın kıymetli dinleyenleri, Bir Hadis Bir Çocuk programına hoş geldiniz. Peygamber Efendimizin çocuklarla iletişimini, hayatında çocuklara verdiği yeri ve çocuklarla ilgili yatırımlarını konuşuyoruz bu programda. Peygamber Efendimiz zamanında yetişkinlerle çocuklar arasındaki iletişim bazen çok da sevimli ve sevgi dolu değildi. Peygamber Efendimiz ise çocuklara sevgi sunmayı, onlarla merhamet odaklı bir ilişki geliştirmeyi önemsemiş ve ashabına model olmuştu. Ashab-ı kiramdan Mahmud bin Rebi radıyallahu anh diyor ki, ben 5 yaşındayken Hazreti Peygamber'in bir kovadan ağzına su alarak o suyu yüzüme püskürttüğünü ve benimle oynadığını hatırlıyorum. Ağzına su alıp da karşıdaki çocuğa doğru püskürtmek, bir bakıma su savaşı yapmak, bizim peygamber imajımızla doğrusu biraz çelişiyor. Çünkü biz peygamber deyince saygın, daima yüksekte, uzakta ve hatta ulaşılmaz bir peygamber düşünüyoruz bazen. Oysa Peygamber Efendimiz herkes için ulaşılabilir olduğu gibi çocuklar için de gayet yakın ve sevgi doluydu. Peygamber Efendimiz o dönemin alışkanlıklarının aksine çocuklara sevgi göstermekten çekinmezdi. Aslında aleyhissalatü vesselam Efendimiz duygularını açıkça ifade etmeyi seven bir insandı. Öfkelendiğinde bu belli olur, üzüldüğünde gözleri yaşarır, sevindiğinde yüzü ışıl ışıl olurdu. Peygamber Efendimizin duygularını ifade etmekten çekinmeyen, sıcakkanlı, ülfet dolu yapısı etrafındakilerle ilişkisini kolaylaştırıyordu. Peygamber Efendimizin çocuklarla bu yakın ilişkisini ve onlarla oyun oynayışını garipseyen sahabiler de vardı. Hatta bu onlar için o güne kadar görmedikleri bir şey olduğundan, doğrusu biz çocukları kucaklamayı, öpmeyi, onları sevmeyi ve onlarla yakın ilişkiyi kendimize yakıştıramıyoruz. Sen bunu hep böyle yapıyor musun diyerek peygamberimize soruyorlardı. Peygamber Efendimizin böylesine yakın bir iletişim kurmasının altında elbette çocukların sevilme ihtiyacı vardı. Ama çok daha önemlisi çocukla sağlıklı bir bağ kurmak esastı. Peygamber Efendimizin bu bağı kurarken sadece sohbet gibi, bazı şeyleri emredip öğretmek ya da yasaklamak gibi, sadece birlikte yemek yemek ya da çarşıda dolaşmak gibi, günlük işler ve ilişkiler değil, oyun gibi son derece çocukça bir şey yapması ise dikkate şayandır. Abdullah İbni Abbas anlatıyor. Diyor ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam bir gün torunu Hüseyin'i omuzunda taşıyordu. Bir adam dedi ki, bindiğin binek ne güzelmiş yavrum. Bunun üzerine peygamberimiz döndü ve dedi ki, o da ne güzel bir binici değil mi? Peygamber Efendimiz torunlarını omzuna alır, bazen atçılık oynar gibi onları sırtında gezdirir, kucağında oturtur, onlara sarılır, öper ve dua ederdi. Aleyhisselatü vesselam Efendimizin çocuklarla oyun üzerinden ilişki kurması, aslında oyunun bir çocuk için ne kadar özel ve vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu bildiği anlamına geliyor. Çünkü çocuk oyun sayesinde sadece eğlenmez, sadece vakit geçirmez, sadece oyalanmaz, aynı zamanda bağ kurar, güven inşa eder. Hayata ve dünyaya karşı büyükleriyle arasındaki bağın güçlenmesi, onu geleceğe sağlıklı bir birey olarak hazırlamanın en önemli temellerinden biridir. Çocuk anne babasıyla ya da yetişkinlerle oyun oynadığı zaman kendisine zaman ayrıldığını hissederek kendini değerli hisseder. Sevildiğini ve seven kişinin ona bu sevgisini göstermek için özel zaman ayırdığını bilmek çocuğun sağlıklı kişilik gelişimini destekler. Aslında çocukla oyun oynamak,

0: bir yandan da onu eğitime ve rehberliğe dahil etmek demektir. Oyun sırasında anne baba çocuğa bir takım kuralları, sınırları, hatta bir takım problemlerin çözümünü çok doğal bir şekilde öğretebilir. Anne babanın oyun kuruculuğu ve oyun esnasındaki esnekliği çocuğun karakterinin gelişimine ve çocuğun kişiliğini anne babanın daha yakından tanımasına da vesile olur. Oynarken çocuk bir iletişim dili geliştirir. Kendisini çok daha rahat ifade eder ve kendisine yönelen her türlü mesajı çok daha rahat alır. Dolayısıyla aslında çocukla rahat iletişimin en doğal ve en tatlı yoludur oyun oynamak. Çocuğun duygusal anlamda gelişmesi, oyun sayesinde duygularını daha rahat dışa vurması ve anne babanın bu duygulardan haberdar olması çok önemlidir. Bazen çocuğun içerisinde bir sıkıntı varsa, bilmediğimiz bir kaygı, bir korku varsa, çocuğun bir tedirginliği varsa oyun sayesinde öğreniriz. Çocuğun hayallerini, umutlarını, geleceğe yönelik planlarını, içinden coşanları oyun sayesinde duyarız. İşbirliği yapmayı, birlikte bir başarı elde etmeyi çocuklar birlikte oynayarak öğrenirler. Dolayısıyla aslında anne babanın çocukla birlikte oyun için vakit geçirmesi asla boşa geçen zaman değildir. Elbette bir anne baba bir çocuk için tek oyun arkadaşı olamaz. Ama maalesef bugün hiç oyun arkadaşı olmayan anne babalar çocuklarını telefona ya da tablete oyun arkadaşıymışçasına bağlamış durumdalar. Oyun, çocuğun duygusal dünyasını, manevi gelişimini ve anne babayla kurduğu bağı güçlendirecekken, bugün maalesef bunların hepsinden mahrum olan pek çok çocuk ellerindeki tabletlere ve telefonlara gömülmüş bir şekilde oyundan uzaklar. Aslında çocuğun oyuncaklarla oynarken bile çeşitli planlar, karakterler, isimler ve çeşitli olaylar kurgulaması onun geleceğe yönelik gelişimi açısından çok değerlidir. Ama bugün çocuklar tamamıyla onların dışında planlanmış, geliştirilmiş, kurgulanmış bir dünyanın içinde hayal güçlerini hiçbir şekilde devreye sokmadan tabletlerde oyunlara gömüldüğünde ve hele de bu oyunun içinde sevgi ve merhamet değil, şiddet ve korku olduğunda oyun anlamını tamamen yitirmektedir. Bu anlamda Peygamber Efendimizin çocuklara yakın olması, onlara her an kendisine ulaşabilecekleri, onunla bağ kurabilecekleri mesajı vermesi, onların sevgi dolu bir dünyada büyümesi için yanı başlarında olduğunu ve bir güven kaynağı olduğunu onlara göstermesi son derece değerlidir. Kıymetli dinleyenler, çocuk oyunla yaşar. Çocuk için oyun hayatın ta kendisidir. Bu oyunu bir başkasının kurgusu içinde ekran içerisine çocuğu hapsedecek şekilde ve çocuğun sadece vakit geçirdiği ama iyiliği, güzelliği öğrenemediği bir biçimde yaşatmak çocuklarımız için yazıktır. Çocuklar arkadaşlarıyla olduğu gibi büyükleriyle de gerçek oyunlar oynamalı ve oyunun tadına vararak geleceğe hazırlanmalıdır. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

0: Hüsnü Hal.
1: Henüz 5 yaşındaydı çocuk. Dünyadan habersizdi. Dünya da ondan. Annesi ve kardeşleriyle birlikte derme çatma bir evde yaşıyordu. Babası başka bir ülkeye sürgün edilen zayıf, uzun boylu bir adamdı. Yüzünü hayal meyal hatırlıyordu. Görse tanıyamazdı ama dayak yemekten yüzü gözü şişmiş bütün adamların yüzünü babasının yüzüne benzetirdi. Zaten yaşadığı kamptaki adamların yüzleri birbirine çok benzerdi. Avurtları bir mengenede sıkılmış gibi çökük dururdu. Elmacık kemiklerini kaplayan derileri iyice incelmiş ve gözleri yuvalarından fırlayacak gibi bakarlardı. Çeneleri her zaman sıkı sıkıya kapalıydı bu adamların. Ağızlarını açtıklarında eksik dişleri ve ellerini gösterdiklerinde tırnaksız parmakları fark edilirdi. Çocuk bu adamları çok severdi. Onlar da küçük çocuğu. Çok büyümeden bu adamların neden böyle göründüklerini öğrenecekti ve bu neden onu gördüğü adamlar gibi olmaktan geri bırakmayacaktı. Sonunda onun da birkaç dişi eksilecekti. Çocuğun arkadaşları da kendisine benziyordu. Aynı ağaçtan toplanarak küçük bir kaba sıkıştırılmış irili ufaklı zeytin taneleri gibiydiler. Tıkıştırıldıkları çukur tabaklarda üzerlerine gelen sivri çatallardan kaçışmaya çalışırlar, lakin birer birer yakalanarak eksilirlerdi. 3000 yaşında olduğu söylenen, göz bağlayıcılıkta ustalaşmış çöl sürgünü bir hortlağın demir çenesi tarafından öğütülürlerdi. Neredeyse yok denecek kadar kısacık kesilmiş saçları, güneş altında susuz kalmaktan sararmış otlara benzerdi. Toprağa sıkıca tutunmuş, vakti geldiğinde yeşermeyi bekleyen otlara. Yürekleri pamuklara sarılmış ay ışığı gibi parlak ve yumuşacıktı ama ayakkabısız yürümekten ayak tabanları sertleşmişti bu çocukların. İyi beslenemedikleri gibi eğitimden de mahrum bırakılıyorlardı. Yeryüzünün hiçbir ülkesinde hiçbir çocuğun oynamadığı tuhaf oyunlar oynarlardı. Mermilerden kaçma, bombalardan saklanma ve hayatta kalma oyunları. Henüz 5 yaşındaki çocuk da silah seslerini, bombaları, gece yarısı götürülen ve dövülen adamları hep oyunun bir parçası sanıyordu. Yontulmuş birkaç tahta parçası, irili ufaklı deniz taşları ve boş mermi kovanları sayılmazsa oyuncağı da yoktu çocuğun. Zamanla büyüdü küçük çocuk. Onu hapseden duvarlarda büyüdü. Bir yanı duvar, diğer yanı denizdi. Duvarı aşıp dışarı çıkmasına da, yüzerek denize geçmesine de izin verilmiyordu. Çatısı olmayan bir hapishanede çürümeye bırakılmışlardı. Üstelik hayatta kalmakla suçlanıyorlardı. Topraklarını savunmak, işkenceye rıza göstermemek suçların en büyüğüydü. Taşlar tanklara karşı suçluydu. Derisi kemiğine yapışmış eller silahlara karşı suçluydu. Babalar vatanını, anneler evladını korumakla suçluydu. Gövdeleri bombalara siper olmakla suçluydu. Sevmek suçtu, gülmek suçtu, kalmak suç, gitmek suçtu. Küçük çocuk büyümüş ve ömrünün baharında, henüz ilk gençlik çağında birçok akranı gibi herhangi bir gerekçe gösterilmeden bilekleri kelepçelenmişti. Yaşadığı şehir böyleydi. Çocuklar büyüdükçe hapsedildikleri yerler küçülüyordu. Büyük duvarlar küçük çocuklar için, küçük hücrelerse büyük insanlar içindi. Artık bir genç olduğu için taşların insan kanı koktuğu, ışığın karanlık tarafından yutulduğu, donmuş kemiklerin buz parçaları gibi çatır çatır kırıldığı ve mahkumların günlerce aç bırakıldığı hücrelere hapsedilebilirdi. Öyle de oldu. Sevdiği her insanın öldürüleceğiyle tehdit edildi. Vücudu iyileştirilemez şekilde dövüldü ve inandığı her değer aşağılanarak eziyet edildi. Elbette dişleri de söküldü. Küçükken gördüğü ağzı kapalı adamlar gibiydi artık. Ancak vazgeçmedi. Güneş kendisini ısıtmıyordu ama onun varlığını biliyordu. Ayın ışığı bulunduğu hücreyi aydınlatmıyordu ama gökyüzünde parladığını biliyordu. Tıpkı bir gün özgür olacağını bildiği gibi umudunu yitirmedi. Nehirden denize kadar özgür olacağı bir günü düşledi. İşte o an demirden kubbeler birer kağıt gibi yırtıldı. Parmaklıklar tel gibi büküldü ve bileklerindeki zincirler kırılarak bin parçaya bölündü. Gökyüzü çocukların önüne serilmiş, duvarlar yıkılmıştı. Denizin üstünden batan güneşi seyrederken hayal etti kendini ve gün batımına gülümsedi. Bu da tüm hikayeler gibi iyi bitmeliydi. Çocuklar sonsuza kadar mutlu yaşamalıydı. Aslında böyle acılar hiç yaşanmamalıydı. Zaten yaşanmadı da. Modern dünyada, şu medeni çağda çocukların katledilmesi mümkün olabilir miydi? Dünya buna sessiz kalır mıydı? Böyle bir soykırıma göz yumulur muydu hiç? Koca koca ordular buna müsaade eder miydi? İnsan hakları vardı bir kere, hatta savaşın bile bir ahlakı vardı. Sonra çocuklar masumdu. Çocukları kim rahatlıkla öldürebilirdi ki? İki cihanın tüm kötüleri bir araya gelse, hepsi bir bedene girip surete bürünse bile bunu yapamazdı. Bunu yapan insan olamazdı. Bunu yapan insan olarak kalamazdı. Neyse ki bunlar yaşanmadı da, böyle bir leke milyarlarca insanın alnına sürülmemiş oldu. Eğer yaşansaydı, bu utançla kimse yaşayamazdı. Öyle film seyreder gibi izleyemezdi kimse. Ayağa kalkar, karşı çıkar ve asla buna izin vermezdi. Kim kendi çağının zalimine sessiz kalanlardan olmak ister ki? Geçmişteki bütün zalimlerin cezasını bulduğunu bildiği halde hem de...

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne, kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik, kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes olduk. Önce kulaklarınıza ulaştık, sonra evlerinize, sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan, milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil. Güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, İlk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyor.

0: Günün duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hasta ziyaretinde bulunduğunda şöyle dua ederdi: Ey insanların Rabbi, rahatsızlığı gider, şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki ardında hiç hastalık izi bırakmasın.

Recep ben Konya'dan Yusuf Recep. Ömer Karaoğlu'ndan Öğüt İlahisi. Canım babam. Ve benim için gelsin, babamı çok seviyorum.

0: Günün Duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hasta ziyaretinde bulunduğunda şöyle dua ederdi: Ey insanların Rabbi, rahatsız

Yalnızlığı gider. Şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki ardında hiç hastalık izi bırakmasın.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki atı gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ben Büşra, Ankara'dan yayına katılıyorum. Erzurum kilidi Mülk-i İslam'ın eserini ailem için istiyorum. Herkese iyi dinlemek.

Hatay'dan herkese selam aleyküm. Eller demine destur alalım, pervaneye bak, ibret alalım eserini rica ediyorum. Bu eseri bizi dinleyen, bu radyoyu dinleyen bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine ve sevgili eşim Emine Hanım'a ve tüm aileme hediye ediyorum. Hayırlı akşamlar.

sen kalma geri. Kervan geçiyor sen kalma geri. Yusuf denilen dünya güzeli, Yusuf denilen dünya güzeli. Fethetti bugün kalbi zaferi, fethetti bugün kalbi zaferi.

Selamun aleyküm. Ben Uşak'tan Recep. Uğur Işılak'tan bir parça istiyorum. Bu parça Biricik Eşim Fatıma'ya ve tüm Diyanet Radyo dinleyenlere gelsin.

Dolasım gelir, bükülmez çınardım, yıktılar.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Aşkına yandığı inci gözlerini gördü Zeyd'in gözleri. O an geçti anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri.
2: Selamünaleyküm Diyanet Radyo. İzmir'den Abdülhamit, Mustafa Cihad'dan Zeyd'in gözleri eserini Mescid-i Aksa'ya, Müslümanlara, Kudüs'e, birliğimize, beraberliğimize, dirilişimize, şahlanışımıza armağan etmek istiyorum inşallah. Zeytin.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Annem ilahisini tüm güvenlik güçlerimiz adına istiyorum. İsmim Emrah Tekin. Teşekkürler.

Kafama takılanlar az sonra. Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: yönüyle kişisel ilişkilerimizde belirleyici rol oynar. Misal, aksi bir gelişme olmadıkça karşılaştığımız kişinin doğru ve dürüst olduğuna inanırız. Bir arada bulunduğumuz insanlara güven duyarız. Olumsuz bir durum yoksa konuştuğumuz insanların samimi olduğunu düşünürüz. Çünkü fertler arasında karşılıklı ilişkilerde güven duygusu esastır. İlişkinin böyle olması hem kişisel hem de toplumsal düzeyde rahat ve huzur ortamı oluşturur. Nitekim inancın olmadığı yerde tedirginlik, rahatsızlık ve huzursuzluk boy gösterir.
1: Peki dini anlamda nedir inanç?
0: Dini anlamda inanç aslında günlük kullanımdan bağımsız değil. Buradaki anlamında güven ve samimiyet ön plana çıkar. İslam söz konusu olduğunda inanç, itikat insanın yaratıcısı olan Allah'a güvenmesi ve aynı zamanda ona karşı samimi olması anlamına gelir. Öyleyse dini anlamda inancın iki boyutu var. Güven ve samimiyet. Allah'a güvenmek, yegane güvence kaynağı olarak onu görmek. Nitekim Fatiha suresinde biz sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım dileriz diyerek Allah'a söz veriyoruz. Sözde durmak samimiyetin en temel şartlarından. Öyleyse samimiyet, kişinin Allah'ın koyduğu kainat düzenine saygı duyması, peygamber aracılığı ile gönderdiği dinin emir ve yasaklarına gönülden uymasıdır. Öte yandan evreni yaratan ve yöneten Yüce Allah, koyduğu esasların ve verdiği nimetlerin kıymetinin bilinip bilinmediğini kulunun üzerinde görmek ister. Bunun için de hiç ihtiyacı olmadığı halde kainata koyduğu kurallar dışında insana ibadet türünden bir takım ödevler yükler. Bu ödevler kulun kulluk bilincini ölçmek ve Rabbine karşı samimiyetini test etmek içindir. Öyleyse Yüce Allah sadece inanmamızı değil, aynı zamanda ibadet etmemizi de ister. Bu ne demektir? İbadetsiz inanç olmaz. Nitekim Yüce Allah bunun olmayacağını bizzat kendisi deklare ediyor. Muhakkak ki ben Allah'ım. Benden başka Tanrı yoktur. Bana ibadet et ve beni hatırlamak için namaz kıl. Çünkü Allah bu dünyayı imtihan için yaratmış. İmtihanda en önemli husus samimiyet. Yüce Allah bu samimiyetin sonucunu da öte dünyada gösterecek. Orada imtihanı kazanıp kazanamayanlar ortaya çıkacak. Öyleyse kim samimi olarak dini sadece Allah'a ait kılarak inanır ve güzel işler yaparsa imtihanı başarıyla atlatmış olur. Bu Allah'ın insanlara verdiği bir sözüdür ve Allah asla sözünden dönmez. Bu aynı zamanda Yüce Allah'ın insana verdiği değeri gösterir. Dini ifadeyle Allah'ın insanlara rahmeti ve lütfudur. Şayet Allah bütün insanların sınavı kaybetmesini isteseydi, hiçbir peygamber göndermezdi ve hiçbir bilgi vermezdi. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya yönelik, "Seni ancak alemlere rahmet olasın diye gönderdik" buyurduğu, onun insanlara yönelik rahmet ve lütfunun göstergesidir.
1: Şayet böyleyse inançsız ibadeti nasıl açıklanabilir?
0: Gerçekte inandıkları ve bu inançlarını da sözlü olarak dile getirdikleri halde bir kısım insanlar hayatlarına inançlarını yansıtmazlar. Bunun birçok nedeni olabilir. İhmal, boş verme, görmezden gelme. Bunlar insanların tembellik ve kayıtsızlığından ileri gelir. İnancı yeterince kalbinde yer etmemiş olan insan erteleme yoluna gider. İhmal dediğimiz işte bu inancın gereğinin yerine getirilmesinin ertelenmesidir. Bu hal insanda yerleşince umursamazlığa dönüşür. Bazılarının içinde bu umursamazlıktan kurtulma isteği vardır, ancak bir türlü iradesine hakim olup kurtulamaz. Böyle kişiye inançsız denemez. Kur'an'da inancı ifade eden iman kelimesiyle dinin pratik tarafını ifade eden amel kavramı ayrı ayrı zikredildiği için İkisi birbirinden bağımsız düşünülmüştür. Ancak İslam bir bütün olarak değerlendirildiğinde dinin teorik yönü olan inanç ile pratik yönü olan amelin birbirinden ayrılmazlığı açıkça görülür. Çünkü amel imanın göstergesi, iman ise ibadetin dayanağı ve temeli. Pratiğe yansımayan bir iman, inançsızlık değilse de inanca karşı açık bir kayıtsızlık. Daha da ötesi tutarsızlık.

0: Çünkü tutarlılık kişinin inandığı gibi yaşamasıdır.
1: İbadetsiz inanç olmayacağına göre, ibadetsiz din asla olmaz herhalde.
0: Bazı insanlarda inandığı halde inanmamış gibi yaşama arzusu var. İnkar söz konusu olmadığı sürece bu kişiler Müslümandır. Ancak bu tavrı inanca karşı tembellik ve kayıtsızlık olarak değerlendirilir. Öte yandan bazı batini gruplar kendi rahatları ve çıkarları doğrultusunda dinin namaz, oruç, zekat ve hac gibi esaslarını ölçüsüzce yorumlayarak adeta ibadetlerin içini boşaltmaktadırlar. Namazı dua, orucu kötülükten kaçınma, zekatı önderlerine vergi verme, haccı önderlerini ziyaret etme gibi dinde olmayan bir takım yorumlarla ibadeti asıl anlamından uzaklaştırmışlar. Bunun benzeri bir tavır modern insanlarda da görülmekte. Onlara göre ibadetler hayatı kısıtlamakta, gündüz çalışmayı, gece eğlenceyi bölmekte. Dolayısıyla ibadet, güya özgürlükler için bir tehlike ve tehdit unsuru olmakta onlara göre. Öyleyse dinin pratikleri olan ibadetler, insanın hayatını minimum düzeyde işgal etmeli, hatta mümkünse bütünüyle hayattan çekilmeli. Bu yüzden reform hareketleriyle Hristiyanlık, modern hayatın gerçeklerine göre yeniden yapılandırılmış. Adeta içi boşaltılmış. Bununla da yetinmeyen bazı insanlar, deizm adı altında Tanrı'nın müdahale etmediği bir dünya düşünmekteler. Kendilerince Tanrı'yı emekliye sevk etme niyetindeler.
1: Sanki son zamanlarda böyle bir arzu var.
0: Evet, maalesef son yıllarda ülkemizde de böylesi arzular bazı çevrelerce sıkça dile getirilmekte. Önce İslam'da reform denemeleri olmuş ama tutmamış. Şimdilerde ise bir deizm modası başlatmak istiyor bazıları. Bu aslında ibadetsiz din arzusu. Kendilerince Tanrı'nın karışmadığı, insanın mutlak özgür olduğu garip bir inanç.
1: Yorumlarına bakılırsa sanki çağdaşçılar batinilere öykünüyor.
0: Doğrudur. Nitekim bir kısım insanlar namaz kılmayı, iş akışını aksatan, oruç tutmayı, verimliliği düşüren, zekatı ise haksız ve emeksiz kazanç sağlama olarak görüyorlar. Özellikle ibadetleri işlerine geldiği şekilde yorumlayıp kendilerine göre bir takım öneriler sunuyorlar. Onlara göre namaz kılmak boş vakitleri değerlendirmekmiş. Çünkü eskiden insanların çok boş vakti varmış. Bu yüzden de namaz kılmaya, oruç tutmaya zaman ayırabiliyorlarmış. Yoğun bir çalışma içerisinde bulunan bugünün insanının ibadete ayıracak vakti yokmuş. Zamanın değişmesi, dinin değişmesini beraberinde getirirmiş. Modern hayat yenilik demekmiş. Eskiler ve eski alışkanlıklar geride bırakılmalı ve terk edilmeliymiş. Mişmiş demişmiş. Bu nasıl bir akıldır? Sen aklıma mukayyet ol Allah'ım.
1: Peki ne yapmalı hocam? Sizin öneriniz nedir?
0: Öncelikle aziz kardeşim, din bölünme ve parçalanma kabul etmez. Hak olsun, batıl olsun, dünya tarihinde ibadet yönü bulunmayan hiçbir din yok. Her dinin mutlaka şöyle ya da böyle ibadetleri vardır. Zaten batıda gelişen ve insan tabiatına uygun din diye ortaya atılan doğal din fikri bu yüzden tutmamış. İnsanlık dini ismi verilen pozitivist dinin de yaşama şansı olmamış. Evrene ve insana karışmayan Tanrı inancını öneren deist inancın da bir moda olmaktan öte anlamı olmayacağı açık. Tarihi tecrübeler bu gerçeği yalın bir şekilde bize göstermekte. Şu kesindir, din ancak ibadetleriyle yaşar. Ne demiş atalar? Gözden ırak olan, gönülden de ırak olur.
2: Kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler, Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: Hüsnü Hal.
1: Henüz 5 yaşındaydı çocuk. Dünyadan habersizdi. Dünyada ondan. Annesi ve kardeşleriyle birlikte derme çatma bir evde yaşıyordu. Babası başka bir ülkeye sürgün edilen zayıf, uzun boylu bir adamdı. Yüzünü hayal meyal hatırlıyordu. Görse tanıyamazdı ama dayak yemekten yüzü gözü şişmiş bütün adamların yüzünü babasının yüzüne benzetirdi. Zaten yaşadığı kamptaki adamların yüzleri birbirine çok benzerdi. Avurtları bir mengenede sıkılmış gibi çökük dururdu. Elmacık kemiklerini kaplayan derileri iyice incelmiş ve gözleri yuvalarından fırlayacak gibi bakarlardı. Çeneleri her zaman sıkı sıkıya kapalıydı bu adamların. Ağızlarını açtıklarında eksik dişleri ve ellerini gösterdiklerinde tırnaksız parmakları fark edilirdi. Çocuk bu adamları çok severdi. Onlar da küçük çocuğu. Çok büyümeden bu adamların neden böyle göründüklerini öğrenecekti ve bu neden onu gördüğü adamlar gibi olmaktan geri bırakmayacaktı. Sonunda onun da birkaç dişi eksilecekti. Çocuğun arkadaşları da kendisine benziyordu. Aynı ağaçtan toplanarak küçük bir kaba sıkıştırılmış irili ufaklı zeytin taneleri gibiydiler. Tıkıştırıldıkları çukur tabaklarda üzerlerine gelen sivri çatallardan kaçışmaya çalışırlar, lakin birer birer yakalanarak eksilirlerdi. 3000 yaşında olduğu söylenen, göz bağlayıcılıkta ustalaşmış çöl sürgünü bir hortlağın demir çenesi tarafından öğütülürlerdi. Neredeyse yok denecek kadar kısacık kesilmiş saçları, güneş altında susuz kalmaktan sararmış otlara benzerdi. Toprağa sıkıca tutunmuş, vakti geldiğinde yeşermeyi bekleyen otlara. Yürekleri pamuklara sarılmış ay ışığı gibi parlak ve yumuşacıktı ama ayakkabısız yürümekten ayak tabanları sertleşmişti bu çocukların. İyi beslenemedikleri gibi eğitimden de mahrum bırakılıyorlardı. Yeryüzünün hiçbir ülkesinde hiçbir çocuğun oynamadığı tuhaf oyunlar oynarlardı. Mermilerden kaçma, bombalardan saklanma ve hayatta kalma oyunları. Henüz 5 yaşındaki çocuk da silah seslerini, bombaları, gece yarısı götürülen ve dövülen adamları hep oyunun bir parçası sanıyordu. Yontulmuş birkaç tahta parçası, irili ufaklı deniz taşları ve boş mermi kovanları sayılmazsa oyuncağı da yoktu çocuğun. Zamanla büyüdü küçük çocuk. Onu hapseden duvarlarda büyüdü. Bir yanı duvar, diğer yanı denizdi. Duvarı aşıp dışarı çıkmasına da, yüzerek denize geçmesine de izin verilmiyordu. Çatısı olmayan bir hapishanede çürümeye bırakılmışlardı. Üstelik hayatta kalmakla suçlanıyorlardı. Topraklarını savunmak, işkenceye rıza göstermemek suçların en büyüğüydü. Taşlar tanklara karşı suçluydu. Derisi kemiğine yapışmış eller silahlara karşı suçluydu. Babalar vatanını, anneler evladını korumakla suçluydu. Gövdeleri bombalara siper olmakla suçluydu. Sevmek suçtu, gülmek suçtu, kalmak suç, gitmek suçtu. Küçük çocuk büyümüş ve ömrünün baharında, henüz ilk gençlik çağında birçok akranı gibi herhangi bir gerekçe gösterilmeden bilekleri kelepçelenmişti. Yaşadığı şehir böyleydi. Çocuklar büyüdükçe hapsedildikleri yerler küçülüyordu. Büyük duvarlar küçük çocuklar için, küçük hücrelerse büyük insanlar içindi. Artık bir genç olduğu için taşların insan kanı koktuğu, ışığın karanlık tarafından yutulduğu, donmuş kemiklerin buz parçaları gibi çatır çatır kırıldığı ve mahkumların günlerce aç bırakıldığı hücrelere hapsedilebilirdi. Öyle de oldu. Sevdiği her insanın öldürüleceğiyle tehdit edildi. Vücudu iyileştirilemez şekilde dövüldü ve inandığı her değer aşağılanarak eziyet edildi. Elbette dişleri de söküldü. Küçükken gördüğü ağzı kapalı adamlar gibiydi artık. Ancak vazgeçmedi. Güneş kendisini ısıtmıyordu ama onun varlığını biliyordu. Ayın ışığı bulunduğu hücreyi aydınlatmıyordu ama gökyüzünde parladığını biliyordu. Tıpkı bir gün özgür olacağını bildiği gibi umudunu yitirmedi. Nehirden denize kadar özgür olacağı bir günü düşledi. İşte o an demirden kubbeler birer kağıt gibi yırtıldı. Parmaklıklar tel gibi büküldü ve bileklerindeki zincirler kırılarak bin parçaya bölündü. Gökyüzü çocukların önüne serilmiş, duvarlar yıkılmıştı. Denizin üstünden batan güneşi seyrederken hayal etti kendini ve gün batımına gülümsedi. Bu da tüm hikayeler gibi iyi bitmeliydi. Çocuklar sonsuza kadar mutlu yaşamalıydı. Aslında böyle acılar hiç yaşanmamalıydı. Zaten yaşanmadı da. Modern dünyada, şu medeni çağda çocukların katledilmesi mümkün olabilir miydi? Dünya buna sessiz kalır mıydı? Böyle bir soykırıma göz yumulur muydu hiç? Koca koca ordular buna müsaade eder miydi? İnsan hakları vardı bir kere, hatta savaşın bile bir ahlakı vardı. Sonra çocuklar masumdu. Çocukları kim rahatlıkla öldürebilirdi ki? İki cihanın tüm kötüleri bir araya gelse, hepsi bir bedene girip surete bürünse bile bunu yapamazdı. Bunu yapan insan olamazdı. Bunu yapan insan olarak kalamazdı. Neyse ki bunlar yaşanmadı da, böyle bir leke milyarlarca insanın alnına sürülmemiş oldu. Eğer yaşansaydı, bu utançla kimse yaşayamazdı. Öyle film seyreder gibi izleyemezdi kimse. Ayağa kalkar, karşı çıkar ve asla buna izin vermezdi. Kim kendi çağının zalimine sessiz kalanlardan olmak ister ki? Geçmişteki bütün zalimlerin cezasını bulduğunu bildiği halde hem de...

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Cenab-ı Allah ömrünüzü müjdade eylesin, bereketli eylesin. Allah-u Teala bizlere vermiş olduğu nefes nimetini kendi rızası doğrultusunda kullanabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Tekirdağ'a doğru yola çıkıyoruz. Orada Rüstem Paşa Külliyesi ziyaretimizi beklemekte. Efendim, Sadrazam Rüstem Paşa tarafından yaptırılan külliye, cami, medrese, kütüphane, çifte hamam, bedesten, kervansaray ve imaretten oluşmakta. Bunlardan yalnız cami, medrese, imaret ve kervansarayın Mimar Sinan Hazretlerinin eserlerini bildiren Tezkiretül Ebniye, Tezkiretül Bünyan ve Tuhfetül Mimariyin ile adsız risalede kayıtlı olması sebebiyle külliye yapılarının tamamının onun tarafından inşa edilmediği ve farklı zamanlarda tamamlandığı tahmin edilmekte. Yapılardan sadece Cami-i Şerif'in tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi Taçkapı'daki iki kitabeden anlaşılıyor. Bunların sülüsle yazılmış ilkinde Rüstem Paşa'nın adı ve hicri olarak 960 tarihi yazılı. Nesih adlı diğer kitabe ise Sultan Abdülmecid tarafından yine hicri 1257 yılında Cami-i Şerif'in tamir ettirildiğini bildirmekte bizlere. Günümüzde Cami-i Şerif ile bedesten dışındaki yapılar kısmen veya tamamen ortadan kalkmış. Sevgili dostlar, Cami-i Şerif kare planlı ve üzeri tromplarla geçişi sağlanan tek kubbe ile örtülü. Düzgün kesme taştan inşa edilen binanın önünde çift revaklı bir son cemaat yeri ile kuzeybatısında tek şerefeli minaresi bulunmakta. Yapıya mihrab ekseninde yer alan ve yanlarında çokgen nişleri bulunan mukarnaslı, dikdörtgen, bordürlü bir taş kapı ile girilmekte. Kapının sedef ve fil dişi kakmalarla süslü ahşap kanatları ilgimizi çekiyor. Ayrıca her iki yanında son cemaat yerine açılan dikdörtgen birer pencere bulunuyor efendim. Aydınlık ve ferah olan yapının içi süsleme açısından oldukça zengin. Kubbenin kenarlarında ve göbeğinde barok karakterlerinde çiçek ve çelenk motifli alçı kabartmalar var. Sultan Abdülmecid dönemine ait olduğu bilinen bu süslemelerle Cami-i Şerif'in orijinal kalem işleri maalesef yok olmuş. Çok sade olan mermer minberin yan aynalıkları ve merdiven korkulukları ajurlu geometrik motiflerle süslü olup kapının üstünde stalaktik bir alınlık var efendim. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in harimindeki duvar payeleri, bunların meydana getirdiği nişlerle pencere kemerleri iç mekana hareket kazandırmış. Beş gözlü son cemaat yeri ortada aynalı tonoz, yanlarda ikişer kubbe ile örtülmüş durumda. Dış revaksa sütunlar ve yuvarlak kemerler üzerine kurşun kaplı meyilli ahşap çatılı şekilde tezyin edilmiş. Cami-i Şerif'in minaresi kesme taştan, çokgen gövdeli, yaklaşık 34 metre yükseklikte ve 2 metre çapında olup üzeri kurşun külahla kaplı. Kıymetli dostlar, kıble duvarına paralel yaklaşık 16'ya 26 metre boyutlarında açık avlulu, dikdörtgen planlı harikulade yapı var. Bu yapı medrese ve özellikle ana kütlesi ve kare planlı dışa taşkın dershanesiyle asimetrik bir biçimde düzenlenmiş. Girişi güneybatıda olan medresenin duvarlarında taş kemer ve kubbelerinde ise tuğla kullanılmış. Medrese 1880 tarihinde harap olunca üzerine ahşap bir okul inşa edilmiş. Bir dönem rüştiye ve idadiye olarak kullanılan yapı daha sonra Cumhuriyet İlkokulu adını almış. Günümüzde sadece beden duvarları ayakta olan yapı maalesef harabe halinde. Ayrıca kıymetli dostlar, medresenin doğu duvarına bitişik Cami-i Şerif'in sol yanında ve ön cephesine kadar uzanan alanda bir hamam yer almakta. Halk arasında Paşa Hamamı adıyla bilinen yapı bir çifte hamam şeklinde tezyin edilmiş. Özellikle erkekler kısmı kare planlı, üzeri kubbeli ve soyunmalık, aynalı tonoz örtülü ılıklık, kare planlı ve kubbeyle örtülü sıcaklık bölümlerinden müteşekkildir. Ayrıca Cami-i Şerif'in batısında yer alan bir harikulade bedesten yapısı var. İki kalın paye üzerine 6 kubbeli ve yaklaşık 26 metreye 20 metre ölçülerinde. Külliyenin önemli parçası sayılan bu yapı, plan ve 6 kubbeli örtü şekli bakımından Gelibolu, Bergama, Beyşehir, Selanik, Serez, Tosya ve Saraybosna'daki Bursa bedesteniyle benzerlik göstermekte. Kıymetli dostlar, sizlerle birlikte çıktığımız Tekirdağ yolculuğunda Rüstem Paşa Külliyesi'ni ziyaret ettik. Rüstem Paşa'nın bizim tarihimize armağan ettiği birçok yapı vardır efendim. Hatta yüzün üzerinde yapı olduğunu söylesek yeridir. Özellikle bu yapıların Kahir ekseriyeti de hali hazırda ayaktadır. Ve büyük bir iştiyakla, aşk ile, azim ile yapıldığından günümüzde de aynı hizmetleri, aynı dirayetle devam ettirmektedir. Rüstem Paşa Külliyesi'nden sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyoruz efendim. Bugün de Tarih ve Mekan programının sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Taştın yine deli gönül, sular gibi çallar mısın? Baktın yine kanlı yaşım, yollarımı bağlar mısın? Nidem elim vermez yâre, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni bunlar eyler misin? Yavu kıldım ben yoldaş, konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmağı olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut, saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esredi Yunus'un canı, yoldayım illerim kanı, Yunus düşte gördü seni.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Ey Allah'ım, sen benim acizliğimi bilirsin. Ben her sıkıntımı ve müşkülümü sana arz ederim. Bu nimetlerin bir tekini bile şükürle ödemem mümkün olmaz. Senin hikmetine akıl ermez. Az şükrümü çok kılınmışlardan eyle. Doğru yol üzerinde tutuver beni. Benden bu iman gömleğini çıkarma. Benim bu canım tenden çıkarken son nefesimi şehadet sözüyle kes.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda

ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Alazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ın

Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

0: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne kimi zaman

Allah'ın bereketine eşlik ettik. Kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes oldu. Önce kulaklarınıza ulaştı. Sonra evlerinize. Sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil. Güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyoruz.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin'i.

topraktan yaratılmış bedenin, bedenindedir derde, gama, eleme düşmeden perişan olman senin. Haddinden fazla beslendikçe asıl varlığını, ruhunu, kıymetli cevherini, kendi gerçek hakikatini güçlü bulamazsın. Beden miskler içinde olsa da ölüm gününde onun pis kokusu meydana çıkar. Miski gönlüne sür. Nedir o misk? O misk celal sahibi Allah'ın ismi şerifidir. Haberin olsun ki temiz şeyler ve iyilikler iyilere gelir. Pislikler ve kötülükler de kötüler içindir. Gülün yeri dostlar meclisidir. İşret yeridir.

Rızkı maksum olur elbet vasıl, aburu dökmedir ancak hasıl. Ol ki maksum değil girmez ele, ol ki maksumun ola gitmez ile. Sana ayrılmış olan rızık elbette seni bulur. Öyleyse aç gözlülükten ele geçen yalnızca yüzünün suyunu dökmektir. Sana takdir olunmamış rızık ele geçmez. Sana ayrılmış olan rızık da başkasına gitmez.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Yüce kitabımızda kendisinden bahsedilen peygamberlerden biri de Hazreti Eyyub'dur. Hazreti Eyyub aleyhisselamın Cenab-ı Allah tarafından kendisine bolca nimet ve ikramda bulunulduğu, mal, mülk, servet ve evlat verildiği ve bir imtihan gereği olarak da tüm bu nimetlerin kendisinden alındığı ve farklı hastalıklarla sınandığı bizlere bildirilip rivayet olunur. İşte bu büyük sınav esnasında sabır gösterip mükafata erişen Hazreti Eyyub'un hayatı müminler için, bizler için gerçekten örnek oluşturabilecek bir mahiyettedir. Her türlü sıkıntıyla, varlık ve yoklukla imtihan olmak üzere dünyada bulunduğumuzu da hiçbir zaman unutmamalıyız. Zira Cenab-ı Allah bize dünyada farklı şeylerle sınanacağımızı, imtihan olunacağımızı bildiriyor. Bakara suresinde Rabbimiz bizim korkuyla, açlıkla, nimetlerin elimizden alınmasıyla, malımızın azaltılmasıyla, dünyada ulaşmış olduğumuz farklı nimetlerin, unsurların elimizden çıkması, canların çıkmasıyla imtihan olunabileceğimizi ve bu imtihanlardan muvaffak olarak ayrılmanın yolunun da sabır olduğunu bize bildirdiğini bu vesileyle ifade edip hatırlamış olalım. Hazreti Eyyub aleyhisselam bütün bu sıkıntılarla karşılaştığında ortaya koyduğu tavır bir kul tavrıydı. Ve Yüce Kitabımızda Cenab-ı Allah kul vasfına da değiniyor Hazreti Eyyub aleyhisselamın. Ve onun Enbiya suresinde yer alan duasını Cenab-ı Allah bize bildiriyor.

İşte Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın bu duası, bu yalvarış ve yakarışı üzerine bir sonraki ayeti kerimede de buyuruyor ki Rabbimiz, bunun üzerine, yani onun o duası, yalvarış ve yakarışı üzerine biz tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için anılacak bir örnek olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik, ona aile efradını ayrıca bunlarla birlikte mislini daha verdik. Kıymetli kardeşlerim, bu ayeti kerimelerden şunu anlıyoruz. Sıkıntılı anımızda mümin olarak bize yakışan tavır Rabbimizin merhametine sığınmaktır. Zira Cenab-ı Allah merhametiyle bize muamele edecek ve bu sıkıntılarımızdan arındıracaktır. Dünyada kimimiz farklı farklı zorluklarla sınanıp imtihan olunuyoruz elbette. Her şey bizim için bu dünyada. Mutluluk da bizim için, hüzün de bizim için, gözyaşı da bizim için, tebessüm de bizim için, varlık da yokluk da hepsi bizim için. Sahip olduğumuz her şeyi bir anda kaybedebileceğimiz hakikatini hiçbir zaman zihnimizden çıkartmamalıyız. Ama bununla birlikte düştüğümüz yerden kalkabileceğimizi, bizi kaldıracak bir Rabbimiz olduğu hakikatini de zihnimizden çıkartmamalı, ümitsizliğe düşmemeliyiz. Mümin ümitvar olan insandır. Cenab-ı Allah rahmetiyle, merhametiyle kullarını kuşatmıştır, kuşatacaktır. Hazreti Eyyub'u farklı sıkıntılarından kurtarıp arındıran Rabbimiz, biz de kulluğumuzu sürdürür. Ona teslim olursak, karşılaşacağımız her türlü zorluktan, her türlü sıkıntıdan, her türlü hastalıktan Cenab-ı Allah'ın rahmet ve mağfireti vesilesiyle arınıp kurtulabiliriz elbette. Bazen karşılaşmış olduğumuz sıkıntıların, ummadığımız anda başımıza gelen hadiselerin acaba günahlar, hatalar sebebiyle olduğunu da düşünebiliyoruz. Evet, varsa günahlarımız, onları terk etmeli, uzaklaşmalı, tevbe istiğfar etmeli, günahlarımızdan arınmayı arzu etmeliyiz ama şunu da zihnimizden çıkartmayalım. Hazreti Eyüp örneğinde de olduğu üzere peygamberler de sınanmıştır. Sınanmamız, zorlukla imtihan olunmamız, başımıza bir sıkıntının gelmesi veya çevremizde birinin başına bir sıkıntının gelmesi, onun veya bizim kötü insan olduğumuz zannına bizi düşürmemeli. Bazen bu gaflete düşebiliyoruz. Bir ağır sınavla karşılaşan insanı gördüğümüzde acaba ne etti ki buldu zannıyla hareket edebiliyoruz ki bu imani bir tavır, imani bir yaklaşım tarzı asla değildir. Zira Peygamber Efendimiz'e arkadaşlarından biri soruyor bir gün, diyor ki ya Resulallah, insanlar içinde belaya, sıkıntıya en fazla maruz kalanlar kimlerdir? Peygamber Efendimiz'in cevabı peygamberlerdir oluyor. Peygamberler tarihine baktığımız zaman gerçekten bütün peygamberlerin, bütün nebilerin hayatlarında farklı farklı sıkıntıların olduğunu, farklı imtihanlardan, sınavlardan geçirildiklerini görüyoruz, maddi manevi. Hazreti Eyüp örneğinde hastalıklarla sınandıklarını görüyoruz. Bütün bunlar bize dünya sınavlarının bir hakikat ve gerçek olduğunu hatırlatmalı, onlara sabırla karşılık vermemiz gerektiğini öğretmeli ve o farklı zorluklarla sınandığımızda da Rabbimize dualarımızla yönelip onun merhametine sığınmamız gerektiğini, bizi o sıkıntılardan arındıracak olanın Rabbimizin merhameti olduğunu da zihnimizden çıkartmamalıyız. Rabbim bizleri altında kalacağımız yüklerle imtihan eylemesin ve başımıza gelen sıkıntıları merhametiyle def eylesin inşallah.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

birlikte derme çatma bir evde yaşıyordu. Babası başka bir ülkeye sürgün edilen zayıf, uzun boylu bir adamdı. Yüzünü hayal meyal hatırlıyordu. Görse tanıyamazdı ama dayak yemekten yüzü gözü şişmiş bütün adamların yüzünü babasının yüzüne benzetirdi. Zaten yaşadığı kamptaki adamların yüzleri birbirine çok benzerdi. Avurtları bir mengenede sıkılmış gibi çökük dururdu. Elmacık kemiklerini kaplayan derileri iyice incelmiş ve gözleri yuvalarından fırlayacak gibi bakarlardı. Çeneleri her zaman sıkı sıkıya kapalıydı bu adamların. Ağızlarını açtıklarında eksik dişleri ve ellerini gösterdiklerinde tırnaksız parmakları fark edilirdi. Çocuk bu adamları çok severdi. Onlar da küçük çocuğu. Çok büyümeden bu adamların neden böyle göründüklerini öğrenecekti ve bu neden onu gördüğü adamlar gibi olmaktan geri bırakmayacaktı. Sonunda onun da birkaç dişi eksilecekti. Çocuğun arkadaşları da kendisine benziyordu. Aynı ağaçtan toplanarak küçük bir kaba sıkıştırılmış irili ufaklı zeytin taneleri gibiydiler. Tıkıştırıldıkları çukur tabaklarda üzerlerine gelen sivri çatallardan kaçışmaya çalışırlar, lakin birer birer yakalanarak eksilirlerdi. 3000 yaşında olduğu söylenen, göz bağlayıcılıkta ustalaşmış çöl sürgünü bir hortlağın demir çenesi tarafından öğütülürlerdi. Neredeyse yok denecek kadar kısacık kesilmiş saçları, güneş altında susuz kalmaktan sararmış otlara benzerdi. Toprağa sıkıca tutunmuş, vakti geldiğinde yeşermeyi bekleyen otlara. Yürekleri pamuklara sarılmış ay ışığı gibi parlak ve yumuşacıktı ama ayakkabısız yürümekten ayak tabanları sertleşmişti bu çocukların. İyi beslenemedikleri gibi eğitimden de mahrum bırakılıyorlardı. Yeryüzünün hiçbir ülkesinde hiçbir çocuğun oynamadığı tuhaf oyunlar oynarlardı. Mermilerden kaçma, bombalardan saklanma ve hayatta kalma oyunları. Henüz 5 yaşındaki çocuk da silah seslerini, bombaları, gece yarısı götürülen ve dövülen adamları hep oyunun bir parçası sanıyordu. Yontulmuş birkaç tahta parçası, irili ufaklı deniz taşları ve boş mermi kovanları sayılmazsa oyuncağı da yoktu çocuğun. Zamanla büyüdü küçük çocuk. Onu hapseden duvarlarda büyüdü. Bir yanı duvar, diğer yanı denizdi. Duvarı aşıp dışarı çıkmasına da, yüzerek denize geçmesine de izin verilmiyordu. Çatısı olmayan bir hapishanede çürümeye bırakılmışlardı. Üstelik hayatta kalmakla suçlanıyorlardı. Topraklarını savunmak, işkenceye rıza göstermemek suçların en büyüğüydü. Taşlar tanklara karşı suçluydu. Derisi kemiğine yapışmış eller silahlara karşı suçluydu. Babalar vatanını, anneler evladını korumakla suçluydu. Gövdeleri bombalara siper olmakla suçluydu. Sevmek suçtu, gülmek suçtu, kalmak suç, gitmek suçtu. Küçük çocuk büyümüş ve ömrünün baharında, henüz ilk gençlik çağında birçok akranı gibi herhangi bir gerekçe gösterilmeden bilekleri kelepçelenmişti. Yaşadığı şehir böyleydi. Çocuklar büyüdükçe hapsedildikleri yerler küçülüyordu. Büyük duvarlar küçük çocuklar için, küçük hücrelerse büyük insanlar içindi. Artık bir genç olduğu için taşların insan kanı koktuğu, ışığın karanlık tarafından yutulduğu, donmuş kemiklerin buz parçaları gibi çatır çatır kırıldığı ve mahkumların günlerce aç bırakıldığı hücrelere hapsedilebilirdi. Öyle de oldu. Sevdiği her insanın öldürüleceğiyle tehdit edildi. Vücudu iyileştirilemez şekilde dövüldü ve inandığı her değer aşağılanarak eziyet edildi. Elbette dişleri de söküldü. Küçükken gördüğü ağzı kapalı adamlar gibiydi artık. Ancak vazgeçmedi. Güneş kendisini ısıtmıyordu ama onun varlığını biliyordu. Ayın ışığı bulunduğu hücreyi aydınlatmıyordu ama gökyüzünde parladığını biliyordu. Tıpkı bir gün özgür olacağını bildiği gibi umudunu yitirmedi.
nehirden denize kadar özgür olacağı bir günü düşledi. İşte o an demirden kubbeler birer kağıt gibi yırtıldı. Parmaklıklar tel gibi büküldü ve bileklerindeki zincirler kırılarak bin parçaya bölündü. Gökyüzü çocukların önüne serilmiş, duvarlar yıkılmıştı. Denizin üstünden batan güneşi seyrederken hayal etti kendini ve gün batımına gülümsedi. Bu da tüm hikayeler gibi iyi bitmeliydi. Çocuklar sonsuza kadar mutlu yaşamalıydı. Aslında böyle acılar hiç yaşanmamalıydı. Zaten yaşanmadı da. Modern dünyada, şu medeni çağda çocukların katledilmesi mümkün olabilir miydi? Dünya buna sessiz kalır mıydı? Böyle bir soykırıma göz yumulur muydu hiç? Koca koca ordular buna müsaade eder miydi? İnsan hakları vardı bir kere, hatta savaşın bile bir ahlakı vardı. Sonra çocuklar masumdu. Çocukları kim rahatlıkla öldürebilirdi ki? İki cihanın tüm kötüleri bir araya gelse, hepsi bir bedene girip surete bürünse bile bunu yapamazdı. Bunu yapan insan olamazdı. Bunu yapan insan olarak kalamazdı. Neyse ki bunlar yaşanmadı da, böyle bir leke milyarlarca insanın alnına sürülmemiş oldu. Eğer yaşansaydı, bu utançla kimse yaşayamazdı. Öyle film seyreder gibi izleyemezdi kimse. Ayağa kalkar, karşı çıkar ve asla buna izin vermezdi. Kim kendi çağının zalimine sessiz kalanlardan olmak ister ki? Geçmişteki bütün zalimlerin cezasını bulduğunu bildiği halde hem de...

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Ben Deniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Savaş, Göç ve Aile adlı eser. Savaşlar, toplumların birbiriyle ilişki kurduğu ilk dönemlerden itibaren ortaya çıkmıştır. Tarih boyunca insanları derinden sarsan, ocaklar yıkan, yaşam koşullarını kökten değiştiren, can ve mal kayıplarına yol açan, ülkelere sosyoekonomik zararlar veren ve uzun yıllar boyunca tamiri ve telafisi zor olan psikolojik hasarlara neden olan savaşların olmadığı uzun bir dönem hiç olmamıştır. Sebepleri ve meydana geliş şekilleri değişmekle birlikte bugün de savaşlar özellikle insanların zihin ve gönül dünyalarında bıraktığı tüm keder ve acılarıyla maalesef devam etmektedir. Her geçen gün binlerce insan savaş ve göçün yeni mağdurları olarak hayatlarına devam ediyor veya hayattan koparılıyor. Hepinizin malumudur ki bunun en hazin örneğini yıllardır Gazze ve Filistin özelinde görüyoruz. Yerinden, yurdundan ve ailesinden olan binlerce can, yıkımla, hastalıklarla, açlıkla ve alçakça saldırılarla mağdur ediliyor. Üstelik yaşanan bu soykırım ve canice katliamlar, sözüm ona modern dünyanın gözü önünde gerçekleştiriliyor. Siyonist İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım örneğinde görüldüğü gibi şer ve güç odaklarının farklı iddialarla yeryüzünde fesat çıkardıkları günümüz dünyasında telafisi güç bir yıkım aracına dönüşen savaşlar, zorunlu göçlerin de sebepleri

şiddetlerinden birisi. Savaş ve göçlerin neden olduğu şiddet ve açtığı derin yaralar, hiç şüphesiz kadın, erkek, çocuk ve yaşlı ayırt etmeksizin aile denen yapının tüm fertlerini olumsuz etkilemekte. Ölüm tehlikesi, gıda ve sağlık gibi temel ihtiyaçlardan yoksunluk, işkence ve şiddete maruz kalma gibi çok büyük tehlikelerle dolu olan göçler, aileler için ümitsizlik ve belirsizlik nedeni. Savaş şartlarında hayatta kalmanın bir yolu olarak çıkılan göç yolları, insan hakları ihlalleri, sosyal ve psikolojik travmalar, maddi zorluklar nedeniyle aileleri ne hazindir ki acılarla dolu sonu belirsiz bir hayata doğru sürüklemekte. Peki bu durumda bize düşen ne? İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesi olması hasebiyle kendisine yakışanı yapmalı, mümin gönüllerde bu hakikatin şuurunda olarak hareket etmeli, her birimiz gücümüz ve sorumluluğumuz nispetinde insanlığı ve dünyayı ifsad eden bu vahim olaylar karşısında tavrımızı net olarak ortaya koymalıyız. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu sorumluluğun bilinciyle Gazze özelinde yaşanan işgal ve soykırım sebebiyle yaşanan göçlere, sebepleri ve sonuçlarıyla birlikte dikkat çekmek için Savaş, Göç ve Aile Forumu gerçekleştirdi. Bugün konuğumuz olan Savaş, Göç ve Aile kitabı ise, Aile Yılı münasebetiyle düzenlenen bu forumun 6.sında sunulan tebliğlerden oluşuyor. 3 oturum halinde gerçekleştirilen bu forumda değerli akademisyenler ve uzmanlar savaş ve göçlerin aileleri nasıl etkilediği ve bu konuda insanlığın selameti için bireysel olarak toplumsal alanda neler yapılabileceği hakkında önemli bilgiler sunmuş. İşte eserimiz bu tebliğleri okurların istifadelerine sunuyor. Kitapta sosyal yapı etkilemesi bakımından büyük göçler, savaş ve göçün esaretindeki coğrafyalarda aileler, savaş mağduru ailelere yönelik manevi destek hizmetleri ve göçe ve soykırıma şahitlik gibi başlıklar yer alıyor. Hepsi birbirinden kıymetli ve alanında uzman akademisyenlerin ele aldığı bu başlıklar bireysel ve toplumsal bilincimize önemli katkılar sunuyor. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Savaş, Göç ve Aile kitabını konuk ettik. Yeryüzünde savaş ve çatışmaların son bularak insanlığın hak ettiği huzura kavuşmasını, Filistin ve Gazze özelinde bütün dünyada yaşanan savaş, göçe sürükleme ve soykırım gibi eylemlerin son bulmasını Yüce Allah'tan niyaz ederken, bu kıymetli çalışmayı okurların ve siz kıymetli dinleyicilerimizin zevk-i selimine emanet eder, hepinize keyifli ve istifadeli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Allah'ın Resulü, Abdullah'ın dediklerini aldırış etme. O Medine'ye dönünce kuvvetli olan, zayıf olanı oradan çıkartacaktır demiş. İstersen sen onu Medine'den sürer çıkartırsın. Vallahi zayıf olan odur. Sense kuvvetli olansın. Onu dilediğin gibi cezalandırabilirsin ama ona şefkatle muamele et. Çünkü Allah seninle bizi şereflendirdiği sırada o kavminin hükümdarı olmaya hazırlanıyordu. Saltanatını elinden çekip aldığını düşünmektedir.
2: İzzet ve kuvvetin Allah ve Resulüne ait olduğunu kabul edip bunu söyleyinceye kadar seni bırakmayacağım.
3: Öz be öz oğlum da mı bana cephe aldı?
2: Baba, söylentiler doğruysa bu dediklerin için tevbe etmen gerekir. Nasıl olur da böyle sözler sarf edersin?
3: Sen hayırlı bir evlattın. Büyüklere saygı göstermene ne mani oluyor?
2: Ya bu söylediklerine pişman olur, Resulullah'tan af dilersin ya da senin başını ben alırım.
4: Zeyd, müjdeler olsun. Beklediğin ayetler nazil oldu. Allah Resulü senin için Allah yolunda kulağıyla vazifesini yerine getiren genci Allah tasdik etmiştir dedi.
2: Ah, elhamdülillah, şükürler olsun.
0: 85. Bölüm.
5: Ashab-ı kiramın en büyük gayesi Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaktı. Yoksulluğun hüküm sürdüğü bu topraklarda mal mülk sahibi Müslümanlar, ihtiyaç sahibi kardeşlerine ellerinden gelen yardımı yapıyorlardı. Tüm gün çalışıp ancak ailesinin geçimini sağlayabilen, sadaka vermeye imkanı olmayan pek çok sahabi vardı.

0: Geleceğimiz de kursağımızdan geçecektir, ne yapalım? Bize düşen çalışmak.
1: En çok neye üzülüyorum biliyor musun?
0: Neye üzülüyorsun?
1: Sadaka ve zekat vermeye imkanım olmayışına.
0: Ben de öyle. Geçen gün Resulullah uzun uzun cehennemden bahsetti. Ondan Allah'a sığındı ve şöyle dedi: yarım hurmayla bile olsa cehennemden korunun. Bizim yarım hurma bile vermeye gücümüz yok.
1: Cümlesinin sonunu duymamışsın. Eğer bunu da bulamazsanız güzel bir söz söyleyerek cehennemden korunun dedi.
0: Evet, o kısmı da duydum. Zaten maddi imkanları olmayanların hayırdan mahrum olmaması için pek çok seçenek sunuyor. İki kişinin arasını düzeltmen sadakadır. Bir kimseyi kaldırarak hayvanına binmesine yardımcı olman veya eşyasını ona yüklemen sadakadır. Güzel söz de sadakadır. Namaza giderken attığın her adım sadakadır. Yoldaki rahatsızlık veren şeyleri kaldırman sadakadır diyen de yine peygamberimiz.
1: Bütün bunlara rağmen yine de sadaka verebileceğim bir malımın olmasını isterdim.
0: Ben de öyle. Zengin kardeşlerimize gıpta ediyorum. Hem bizimle aynı ibadetleri yapıyor, hem de sadaka ve zekat vererek cennetteki derecelerini yükseltiyorlar.
1: Peygamberimiz birazdan namaza çıkacak. Başka ne yapabileceğimizi ona sorsak mı acaba?
0: Çok iyi olur. Bak, Bilal ezanı okumaya hazırlanıyor. Namazı kıldıktan sonra konuşalım. Allah

0: Namazın sonunda Resulullah adeti olduğu üzere arkadaşlarıyla sohbete başladı.
1: Ey Allah'ın Resulü, zenginler cennetin en yüksek derecelerini ve ebedi nimetleri alıp götürdüler. Çünkü bizim namaz kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyor. Bizim oruç tuttuğumuz gibi onlar da oruç tutuyorlar. Fazla malları olduğu için bir de onlar umre yapıyor, cihad ediyor ve sadaka veriyorlar. Bizimse sadaka verebileceğimiz malımız yok.
0: Bunun üzerine peygamberimiz, size bir şey haber vereyim mi? Dediğimi yaptığınız takdirde sizi sevapta geçenlere yetişirsiniz. Sizden sonrakilerden kimse de size yetişemez ve içinde bulunduğunuz toplulukta en hayırlı topluluk olursunuz. Ancak onlar da sizin yaptığınız bu tesbihleri yaparlarsa size yetişebilirler. Her namazın peşinden 33 kez tesbih, Subhanallah, 33 kez tahmid, Elhamdülillah ve 33 kere tekbir, Allahu Ekber getirirsiniz.
2: Bu tesbihatlarla o dereceleri mi kazanacağız?
1: Ne karlı bir alışveriş.
0: Resulullah bu tesbihleri saydıktan sonra şöyle dedi. Kim sayıları 99 eden bu tesbihleri La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa günahları denizin köpükleri kadar da olsa bağışlanır. Medine'ye göç eden muhacirlerle ensar arasında kurulan kardeşlik anlaşması gereği bazı sahabiler birbiriyle adeta bir aile olmuşlardı. Bu samimi dostlardan biri de özgürlüğüne yeni kavuşan Selman-ı Farisi ile Ebu Derda Hazretleri'ydi. Selman bir gün kardeşini ziyaret etmek istedi.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam Selman. Hoş geldin.
3: Bu kadıncağız ne hale gelmiş, üstü başı perişan. Ne oldu acaba? Bir sıkıntıları mı var? Ümit Derda, ben Ebu Derda'yı ziyarete gelmiştim. Evde mi?
4: Bahçeye çıkmıştı, birazdan gelir.
3: Peki, ben bir daha uğrarım. Ama sana bir şey sormak istiyorum. Beni yanlış anlama. Bir derdiniz, sıkıntınız mı var?
4: Yok çok şükür. Neden sordun?
3: Üstünü başını böyle görünce...
4: Evet. Bu halimi sen fark ettin ama eşim fark etmiyor. Elini eteğini dünyadan çekti. Tüm zamanını ibadetle geçiriyor. Rızık olarak bir şey bulursak yiyor, bulamazsak oruca niyetleniyoruz. Kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya ve bir eşe ihtiyacı kalmadı.
3: Nasıl yani?
4: Gecelerini ibadet...

0: Hikmet'le gündüzlerini oruçla geçiriyor. Önceden ticaret yapardı. Artık onu da bıraktı.
1: Ebu Derda'nın tok gözlü ve mütevazı olduğunu bilmeyen yoktur. İnsanın bildiklerini uygulaması gerektiğini söyler. Hepimizi ahiret için daha iyi hazırlanmaya teşvik eder. İnsanları, yetimleri gözetmeye, köle azat etmeye, Allah'ı zikretmeye heveslendirir. Ama bu kadarı fazla olmuş.
0: Allah'a güzel kulluk etmeye çalışıyor. Buna diyecek hiçbir şeyim yok. Ama dünyadan tamamen ele tek çekti.
1: Öyle olmaz ki. Peygamberimizin uyarılarından haberi yok mu?
0: Benim söylediklerime aldırış etmiyor. Bir de sen dene. Şimdi arka bahçede. Buyur geç içeri. O da senin geldiğini duyar duymaz gelir.
1: Peki. Hoş geldin Selma. Bu ne güzel karşılaşma.
2: Hoş bulduk kardeşim. Birkaç gündür görüşemedik. Özledim seni.
1: Ne iyi etmişsin.
2: Nasılsın?
1: Allah'a hamdolsun. Sen nasılsın? Düzenini kurabildin mi?
2: Hamdolsun ben de iyiyim. Çok şükür bir iş buldum. Başımı sokacak bir çatım da var. Daha ne isterim? Özgürüm artık. Yıllar süren kölelikten sonra kendimi çok farklı hissediyorum.
1: Senin adına çok seviniyorum. Hamdolsun esaret günleri bitti.
2: Önce Resulullah'ın sonra da sizin sayenizde. Sizin yardımınız olmasaydı kurtulamazdım.
1: Ağaçların hepsi tuttu mu?
2: Tuttu çok şükür. Peygamberimiz her birini elleriyle dikti.
1: Hamdolsun. Konuşmaya daldık. Hadi yemek yiyelim.
2: Peki.
1: Hadi Selman buyur ye. Afiyet olsun.
2: Sen neden yemiyorsun?
1: Ben oruçluyum.
2: Nafile oruç mu?
1: Evet.
2: Yüzünün rengi değişmiş, farkında mısın?
1: Yo, iyiyim ben.
2: Eşinden duydum. Sürekli oruç tutuyormuşsun. Böyle yapmamalısın.
1: Bu bana zor gelmiyor.
2: Ama Allah senden böyle bir şey istemiyor.
1: Kul Allah'a ibadetle meşgul olunca Allah onu sever, mahlukatına da sevdirir.
2: Öyle tabii ama aşırılığa kaçmamalısın.
1: Hadi yemeğin soğumasın.
2: Sen yiyene kadar ben yemeyeceğim.
3: Arkadaşının isteği üzerine Ebu Derda nafile olan orucunu bozarak yemeğe katıldı. Selman o gece Ebu Derda'nın misafiri oldu. Ebu Derda biraz uyuduktan sonra namaza kalktı.
2: Daha yeni uyuduk. Neden kalktın?
1: Namaz kılmak için kalktım.
2: Yat ve uyu lütfen. Biliyorum ki sabaha kadar uyumayacaksın. Teheccüdü kaçırmadan kalkarsın yine.
1: Peki.
2: Hadi şimdi namazını kıl. Vücudunun da senin üzerinde hakkı olduğunu unutma. Kardeşim, sana senin iyiliğin için uyarıda bulunuyorum. Beni yanlış anlama. Evine geldiğimde eşin perişan vaziyetteydi. Bana dünyadan el ayak çektiğini söyledi. Sürekli oruç tutup geceleri ibadet etmekten halin kalmamış, farkında değilsin. Geçen gün peygamberimiz ne demişti hatırlasana? Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Şu halde her hak sahibine hakkını ver.
1: Beni düşündüğünü biliyorum. Ama ben de kendimi düşünüyorum. Yolumuz uzun, azığımız az. Ahirette hangi amelimle Allah'ın huzuruna çıkacağım diye endişeleniyorum.
2: Anlaşıldı. Ben seni ikna edemeyeceğim. Misafirlik hatrımı kullandım ama sen benden sonra da aynı şekilde devam edeceksin. Gel, durumu peygamberimize anlatalım. Bakalım o ne diyecek.
3: Ebu Derda peygamber efendimize gelerek hadiseyi anlattı. Resulullah, Selman doğru söylemiş diyerek Selman'ın kardeşine yaptığı uyarıların yerinde olduğunu söyledi. Allah'a Allah Resulü'nün yakınında bulunan Suffe ashabının en büyük saadeti gece gündüz peygamberimizle görüşmekti. Bizzat Resulullah tarafından eğitilen bu insanlar onun teşvikiyle ilme çok değer verirler, her fırsatta Allah'ın kelamından bir şeyler öğrenmeye çalışırlardı. Bir sabah Resulullah yanlarına geldi ve şöyle dedi: "Hanginiz sabahleyin buthan veya akika gidip Allah'a karşı günah işlemeden ve akrabalık bağlarını kesmeden iri hörgüçlü gösterişli iki deve almak ister?"
4: "Hangimiz istemeyiz ey Allah'ın Resulü?
5: En güzel develer oradadır.
4: Hem deve gibi nimet mi var? Onun sütünden faydalanırız. İyi bir binektir de."
3: Peygamber Efendimiz: "Vallahi birinizin her gün sabahleyin mescide gidip Allah'ın kitabından iki ayet öğrenmesi onun için iki deveden daha hayırlıdır. Eğer üç ayet öğrenirse üç deveden hayırlıdır. Dört ayet öğrenirse onun için dört deveden hayırlıdır. Okunacak her ayet kendi sayısınca deveden daha hayırlıdır." dedi.
5: "Allah yolunda ilim öğrenmek her şeyin üstündedir.
4: Allah'ım ilmimizi ve anlayışımızı arttır. Bizi salih kullarının arasına kat."
6: Amin. Amin. Amin.

0: Hadislerin Hikayeleri. Allah'ın kutlu elçisi bilginin edinilmesini ve aktarılmasını çok önemsemiş, teşvik etmiş, esirgenmesini ise asla hoş görmemiştir. Her kim kendisine sorulan bir meseleyi yahut kendisinden istenilen bir bilgiyi bile bile gizler de cevabını vermezse, kıyamet günü ona ateşten bir gem vurulacaktır demiştir. Aynı şekilde kişinin bilmediği hususlarda görüş beyan etmesini ve fetva vermesini de hoş görmemiş, insanları yönlendirme konusunda ziyadesiyle hassas davranılmasını istemiştir. Nitekim Peygamberimiz döneminde acı bir olay yaşanmış ve bilmeden fetva vermenin kötü sonuçları ortaya çıkmıştır. Bir sefer esnasında bir sahabinin kafası yarılmış ve olay şöyle neticelenmiştir.
1: Ah! Yardım edin, yardım edin lütfen.
2: Aman yarabbi, ne oldu sana böyle? Her tarafın kan içinde.
1: Kafam kanıyor.
2: Yardım edin, onu taşıyalım.
3: Ah. Geldim. Aman Allah'ım, ne olmuş ona böyle?
2: Kafasından yaralanmış. Hadi onu taşıyalım.
3: Tamam, hadi götürelim
2: hadi.
3: Onu.
2: Hadi. Bu tarafa.
4: Bakın gözlerini açtı, kendine geldi arkadaşımız.
2: Çok şükür, sonunda.
3: Nasılsın? Daha iyi oldun mu?
1: Şimdi daha iyiyim. Allah razı olsun sizlerden.
2: Allah senden de razı olsun. Tekrar geçmiş olsun.
4: Geçmiş olsun.
1: Sağ olun.
2: Kafan feci yarılmış. Dikkat etmen gerekiyor.
1: Ah, hala ağrıyor.
3: Arkadaşım doğru söylüyor. Dikkatli olmalısın bence de.
1: Yalnız benim abdest almam gerekiyor. Namaz kılacağım. Teyemmüm yapsam sorun olur mu?
4: Hayır, yapamazsın. Bu doğru olmaz.
1: Neden?
4: Teyemmüm su bulunmadığında yapılır. Öyle değil mi arkadaşlar?
3: Evet, öyle.
2: Öyle ama baksanıza haline, yaralı şu an.
4: Ben böyle biliyorum. Bu işin doğrusu suyla abdest almasıdır.
2: Bilemiyorum. Başına su değmesi onun için iyi olmayabilir.
4: Hüküm böyledir.
1: Öyle mi gerçekten?
4: Doğrusu bu. Çünkü yanımızda su var.
1: Peki madem doğrusu bu, ben de öyle yapayım o halde. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bu olayın neticesinde yaralı olan sahabi öldü. Durum Hazreti Peygamber'e anlatıldı. Allah'ın Resulü bu duruma üzüldü ve buna sebep olanlara kızdı. Onu öldürdüler. Madem ki bilmiyorlar, bir bilene sorsalardı ya, cehaletin ilacı sormaktır dedi. Hadislerin Hikayeleri.

Adım Üveyiz. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesine. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdi. Bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı. Ağlar, anneme sarılırdım. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğardı. Ve bir gün bir isim duydum. Kalbimin yanıp kavrulduğunu hissettim. Bir isim beni kalbimden yakalamıştı.

0: Anne, hani o pamuk ellerinle yüzüme dokunup yüzümü yüzüne benzetirdin. Derdin ki kaşların benim kaşlarım gibi. Hani derdin ya keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerim gözlerine benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini. Duydum ki sevgilinin yüzü aydan parlakmış. Hilalmiş kaşları. Onu gören yanından ayrılmak istemezmiş. Gülünce dişleri inci gibi parlarmış. Elinde kına çiçeği olunmuş bazen. Bazen bir yetimin eli olurmuş elinde. Çoğu zaman hüzünlüymüş. Ağlarmış geceler boyu. Sessiz sessiz ağlarmış. Sessiz diyorlar ama anne, ben her gece çölü kaplayan ağlayışını duyuyordum. Uykudan ağlayarak uyanmamın sebebi buydu. Avuçlarını yüzümde tutup öyle uyuyordum. Anne, hani sevgiliyi görmek için köyüne gitmiştim ya. O gün ellerini nasıl kokladıysam çöl boyu gül kokusu gitmedi burnumdan. Sanki sen de yanımda yürüyordun. Anne, o saadetli evine yaklaşırken kalbim duracak gibiydi. Eşeğini öptüm, ellerini öper gibi. Çok az kalmıştı görmeye. Kapı açılacak ve sevgiliyi görecektim. Kapı açıldı ama göremedim. Yoktu. Bekleyebilirdim dönüşünü ama sen yalnızdın. Sevgilinin çok seveni vardı. Ölümü bile göze alan. Ama senin benden başka kimsen yoktu. Ben de gül için gülü görmemeyi göze aldım. Sana döndüm ama gördüm ki her yol aslında ona çıkıyormuş. Meğer Allah senin avuçlarında bana sevgilinin kokusunu sunmuş yıllarca. Anne, sana bir müjdem var. Sevgili gül kokulu hırkasını göndermiş bana. Şimdi tek dileğim bu hırka hem bana güç versin onsuzluk sabrında, hem sana ışık olsun karanlık kabrinde.
1: Şahit olsun gözlerin.

Her demde sürülmez bu devranı Resulullah. Her demde kurulmaz bu divanı Resulullah. Her dideye yüz açmaz, her göz o yüze kaçmaz. Her merhaleden geçmez kervanı Resulullah.

çocukluk ömür değmez bir lahzasını anın. Her cana nasip olmaz ihsan-ı Resulullah. Deryayı marifeden dür al, dili arifeden. Hür hikmeti sarif'ten derkan-ı Resulullah. Erkan-ı Karibullah, Burhan-ı Karibullah, her şan-ı Karibullah, hep şan-ı Resulullah. Her emre itaatta, her vecih ile taatta, meydan-ı sadakatta, merdan-ı Resulullah. Hulusi ne devlettir, bin lütfu inayettir, olmak ne saadettir, kurban-ı Resulullah.

gözümü tutmuşum ya Rab. Bana eyle inayatı. Habibin nuru hakkı için kabul et bu münacatı. Görmez çeşmina binam o sevgili dilarasın. Ne olur ya Rabbi ref eyle aradaki hicabatı. Bu dil dildarını görsün, açılsın dide-i canım. Cemalinin şuasından unutsun gayrı halatı. Visali idine nail kılıp bu canımı dostum. Mutahhar eyleyip gönlüm gider dilden hayalatı. Musaffa hamuru vahdetten içirip ruhumu kandır. Hayatı caviden bulup bile aklı kemalatı. Gönül aynesinden sil bu masiva gubarını. Cemaline olup bir at bula ta izzu gayatı. Hulusi kapına geldi, diler ihsanını ya Rab. Fakr-ı sail-i muhtaç, umar senden mihadatı.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Kitaplara iman.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Diyanet Radyo'dan Din ve Hayat programından sesimizin ulaştığı tüm mekanlara gönülden sevgiler, saygılar. Ben Uğur Subaşı. Bir önceki programımızda söz verdiğimiz gibi bugün Kur'an'a göre Tevrat'ın içeriğinden ve 10 emirden bahsedeceğiz. Sevgili dinleyenler, ilahi kitaplar insanlara ulaştırılmak üzere Allah tarafından peygamberlere gönderilen mesajları ihtiva eden mukaddes metinlerdir ve hepsinin mesajı özle aynıdır. Bu mesajlar dinin değişmez hükümlerini oluşturan itikadi ve ahlaki esaslardan ibarettir. Kur'an'ın ifadesine göre Cenab-ı Hak İsrailoğullarından yalnız Allah'a kulluk edeceklerine, ondan başkasına tapmayacaklarına dair söz almış ve peygamberlerine inanmalarını emretmiştir. Öte yandan Musa Aleyhisselam'ın duasında ahiret inancı ortaya konularak Allah'tan hem dünyada hem de ahirette iyilik yazması istenir. Dünya hayatının geçici, ahiretin ise ebedi olduğu vurgulanır. Ve onlardan Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Anne babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere iyilik edin. İnsanlarla güzel bir şekilde konuşun. Namaz kılın. Zekat verin diye söz aldığı bildirilir. Allah yolunda savaşma, kısas, faizsiz ödünç ve Allah hakkında gerçeği söyleme emredilir. Buna karşılık kan dökme, yeryüzünde bozgunculuk çıkarma yasaklanır. Haksız yere adam öldürenin bütün insanları öldürmüş gibi olacağını, başkalarının malını haksız yere yemenin ve ribanın haram kılındığı, cumartesi günü için kendilerinden söz alındığı, tırnaklı hayvanlar, sığır ve koyunların iç yağlarının kendilerine haram kılındığı haber verilir. Musa Aleyhisselam'ın peygamber olarak seçilmesi, hayatı hakkında çeşitli bilgiler verilmesi, Firavun'a gitmesinin emredilmesi, dilinin bağının çözülmesi, kendisine çeşitli mucizelerin verilmesi gibi hususlar beyan edilir. Kur'an'da Tevrat'ın insanların hidayetini sağlamak ve Rablerinin huzuruna varacaklarına inanmalarını temin etmek üzere indirildiği bildirilir. Tevrat'la yükümlü tutuldukları halde onunla amel etmeyenler kitap yüklenmiş merkebe benzetilir. Onlar Tevrat'ın kelimelerini değiştirmek, hakkı gizlemek, hakkı batıla karıştırmak, vahiy ürünü metni yanlış telaffuz etmek ve tahrif etmekle itham edilir. İçlerinde Allah'ın indirdiği vahiyleri gizleyen ve az bir menfaat karşılığında onları satanların bulunduğu haber verilir. Sevgili dostlar, 10 emre gelince. Bunlar Allah tarafından Yahudilere emredilen veya haram kılınan hususlardan oluşmakta. Söz konusu emirler şunlardır. 1. Karşımda başka ilahların olmayacak. 2. Kendin için